0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Size söylüyorum size, adam kılığında gezen adamcıklar. Dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıl.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koş durun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenize olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum ben.

bal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış, şerefiyle yaşamış, onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dal gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. O sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine.

arkadaşlar, bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bu sen. Yorgun alnımda şafaklar bir düş kursun arkadaşlar, bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bu

gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter.

yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar dürdüş kursun arkadaşlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: yere bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım.

acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu.
7: Radio. Jetzt auch auf DAB+.
8: Kfz-Gutachter-Team Hamburg. Ihre Sachverständiger Bülent und Mehmet Akpınar präsentieren Merhaba Hamburg. Kfz-Gutachter-Team Hamburg. Araç hasar tespit uzmanları Bülent ve Mehmet Akpınar Merhaba Hamburg'u sunar.
9: Dijital çözüm ortağınız Your Server Solutions. Merhaba Hamburg'u sunar. Your

0: Hamburg'un Halk Radyosu Tide Radyo'dan, Tide TV'den kablolu yayın, aynı zamanda radyomerhaba.de üstünden dinleyen bütün dostlarımıza güzel bir çarşamba sabahı, hafif ılık bulutlu bir Hamburg sabahından, çarşamba gününden, Kerim'den, Ece'den, Kazım'dan, Elif'ten, hepimizden değil mi? Derinden bir günaydın olsun diyoruz. Hoş geldiniz. Saatler 9'u 1 dakika geçiyor. Bizlere ulaşmak istediğinizde şayet canlı yayına ya bir mesaj göndereyim de işte Ece okusun diyorsanız bekliyor mesajlarınızı efendim. Bir günaydın mesajlarınızı bekliyor. 0-177-977-27-72 bizim canlı yayın WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Buradan bizlere ulaşabileceksiniz. Ve biz hemen şimdi karşı tarafa uzanıyoruz. Kerim günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show.

0: diyoruz, ara beni dedik fakat mesajlar gelmeye başladı. Ece, kimlerden mesajlar gelmiş sen oku bakalım, biraz şöyle canlı yayında senin de sesini duysun Hamburg.
1: Tamamdır. Süleyman Sülün'den mesaj gelmiş ilk olarak. Hayırlı sabahlar ve iyi yayınlar canım kardeşlerim. Hamburg'un güzel insanlarına selamlar demiş bize.
0: Peki.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Sonra?
1: Banu Hanım'dan gününüz aydın, işiniz gücünüz rastgele diye bir mesaj gelmiş. Peki. Teşekkür ederiz. Günaydın diye bir mesaj almışız Murat Cömert'ten.
0: Evet.
1: Tülay Hanım'dan günaydınlar, iyi yayınlar, gençlere selamlar, hoş gelmişler. Çok teşekkür ederiz, hoş bulduk.
0: Evet.
1: Esat Erverdi'den günaydınlar mesaj almışız. Günaydınlar.
0: Ama hepimize birer kahve
1: hepimize
0: göndermiş.
1: Hepimize birer kahve var, evet.
0: Peki, bu dinleyicimiz ne demiş?
1: Günaydınlar, gününüz aydın olsun demiş uzun harflerle. Şeker tadında bir gün olsun herkese.
0: Kimmiş?
1: Hepimize. Melek Hanım.
0: Melek Hanım'dan gelmiş, çok teşekkür ederiz. Kerimciğim, dışarıda bulutlu bir hava var. Fakat bu bulutlu hava yerini birazdan güneşe de bırakabilecek ve güneş,
2: İnşallah.
0: Güneşi bırakacak. Az buz, böyle bir tık güneş göreceğiz. Yani çok değil.
2: İnşallah. Bakacağız.
0: Meteorologlar diyor ya güneş olmayacak. Ben de iddia ediyorum. Bir saniye bile olsa güneşi göreceğiz. Hafif bir yağış
2: bekliyor. Bakalım göreceğiz yani.
0: Evet, hafif bir yağış görünüyor bugün Hamburg'da. 18 derecelik bir hava sıcaklığımız olacak. Yarın 20 dereceye çıkan hava sıcaklığımız, yağış oranı düşecek. Cuma günü Hamburg'a yaz gelecek sevgili dostlar. Evet, 25 derecelik bir hava sıcaklığımız, güneşli. Bol güneşin olduğu, arada bulut tabii ki her zamanki gibi olacak. Fakat 25 derece havayı biz 27 derece hissedeceğiz. En güzeli de cumartesi günü Hamburg tam bir yaz gününü yaşayacak ve bizim de havaya ihtiyacımız olduğunda, güzel havaya ihtiyacımız olduğu bir günde Hamburg'da biliyorsunuz Hospitalstrasse'de TGA'nın bahçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutlayacağız. Yağış yok, rüzgar yok. Herkes tişörtlerini giyecek. Fırıl fırıl geleceğiz orada. Güzel etkinlikleri yapacağız. Sunumu da Kerim yapacak. Biz de oradan canlı yayın radyo programı yapacağız. Kızlarla birlikte. Dediğim anda hafif hafif güneş de açmaya başladı Steindam'da Kerim.
2: Bilmiyorum. Bakacağız ya. Şimdi daha bir zaman geçsin. Bir ilerlesin. Live geht's weiter jetzt hier auf Tierradio bei Merava Hamburg. Und vielen lieben Dank für die ganzen WhatsApp-Nachrichten eurerseits. Sei es von der lieben Banu, vom Süleyman, vom Murat, von Tülay, von Esat, von Melek, vielen, vielen lieben Dank. Natürlich auch auf vielen verschiedenen Plattformen, auch viele guten Morgen-Nachrichten. Das freut uns, damit können wir wirklich gut in den Tag starten.
0: Peki, Kerim, hafta sonu ama 30 derecelerin olması birdenbire ısınınca sen nasıl yapacaksın, sunumu yapabilecek misin? Ha, yaparsın.
2: Yok, orada şey yapacağım, diyeceğim abi çok... Çok şey, ben iniyorum diyeceğim. Benim canım istemiyor diyeceğim.
0: Vallahi orada var ya.
2: Yok yani çeşmeye, orada Murat abi.
0: Çeşmeye hortumu bağlarız, seni ıslatırız, yine onu yapacaksın. Havanın
2: tadı. Ama yok işte. Ama şimdi yok takım elbisemişim, bir şey yapma benim.
0: Vay. Bu arada üzücü olmaz. Bir haber. Şu an televizyon kanallarında dönmeye başladı. Yaklaşık bir saat önce o haber benim telefonuma geldi. Çünkü Kandilli Rasathanesi'nin uygulamasını kullanıyorum telefonda, uygulamada. Anında depremi bildiriyor. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem oldu. Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep'te de hissedilen bir deprem oldu. Geçmiş olsun Malatya'daki kardeşlerimize. İnşallah bundan daha büyük depremler gelmesin. Bir an önce önlemlerimizi almamız gerekiyor. Çünkü deprem kuşağında olan bir ülkenin vatandaşlarıyız.
2: Ja, Herr Kazım, das ist ein wichtiges Thema. Aber davor habe ich vergessen, noch leider das Wetterbericht das Wetter immer noch mal durchzugeben unseren Zuhörern. Heute müssen wir uns noch das letzte Mal mit Regen zufrieden geben, aber ab morgen starten wir dann wirklich in ein sehr schönes Wetter mit rund 20 bis 21 Grad morgen. Am Freitag ganze 27 Grad, am Samstag ganze 31 Grad, Sonntag auch ebenfalls 30 Grad. Kasim erwartet uns in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen wirklich sehr, sehr, sehr schönes Wetter ohne Regen. Und wirklich den ganzen Tag volle Sonne. Also genießt das auf jeden Fall. Es wird wirklich wunderbar schön. Also wir können endlich mal die T-Shirts, die Poloshirts alle rausholen und uns darauf freuen. Allerdings auch eine Nachricht, die uns am Morgen eingeholt hat. Und zwar gab es ein Erdbeben in der Türkei, in Malatya. Also 5,6 ist nicht unbedingt so hoch. Allerdings ist dennoch ein Erdbeben immer mit Schäden verbunden und leider passiert da immer eigentlich irgendwas in der Türkei. Und deswegen möchten wir natürlich an die Schadengenommenen gute Besserung wünschen und natürlich unseren Beileid auch wünschen.
0: Kerimciğim, bir şarkı arasına gidelim. Ben bir ilaçlarımı kullanayım. Çünkü tansiyonumun şu an yükseldiğini hissediyorum. Onu bir frenleyeyim. Geliyorum şarkıdan sonra.
2: Gerne. Tamam. Eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück.

0: Gerçekten zaman öyle hızlı akıp geçiyor ki hayat da gidiyor bir taraftan. Her gün biraz daha ilerliyoruz. Ama güzel ilerlemek, mutlu ilerlemek önemli olan. Ece Hanım.
1: Evet.
0: Görevinizin başına davet edeyim sizi. Buyurun.
1: Hemen. O zaman aşağıdan devam edelim.
0: Tamam. Şuradan başlayalım. Aha. Evet. Buyurun efendim.
1: Ahmet Boyraz yazmış. Günaydın Kazım. Günaydın Kerim. Günaydın gençler. Günaydın Hamburg. Herkese selamlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Kemal Güven'den gelmiş. Günaydın dostlar. Tüm Hamburglulara kolay gelsin.
0: Peki.
1: Behçet Algan. Günaydın. İyi yayınlar demiş. İbrahim Bey demiş ki bir şey dememiş, bir şeyler olmuş.
0: Şunu demiş sadece.
1: Günaydın demiş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Yüksel İnal bol emojili bir şekilde günaydın, hayırlı sabahlar. Bugün çok kişinin doğum günü. Bir doğum günümüzü çalarsanız sevinirim. Arkadaşımın şeyine demiş. Çok geçmiş olsun demiş.
0: Evet, bugün doğum günü. Sevgili Erdinç abinizin, yarın onunla birlikte yayında olacağız. Onun doğum günü, Müşerref'in doğum günü, bir de kimin doğum günüymüş? Azime'nin de doğum günü. Bugün bayağı doğum günü olan var. Bütün doğum günü olanların doğum günü kutlu olsun efendim.
1: Doğum gününüz kutlu olsun.
0: Peki. Allah, ondan sonra.
2: Müşerref ablanın doğum gününü kutlamamız lazım. Yoksa o bizi mahveder.
0: Evet, seni mahveder. Hiç affetmez seni. Artık Müşerref
2: bizi mahveder.
0: Ablan,
2: beni.
0: Müşerref
2: beni
0: ablan,
2: değil.
0: Müşerref ablana güzel bir hediye al o zaman yani Kerim.
2: Allah, şimdi Müşerref abla bizi çok dinlemiyor gibi geliyor artık ya. Eskiden bak her gün yazardı. Bak cumartesi sabahları hiç desteğini görmüyorum zaten. Hiç ya. Yazdığı ettiği yok. Hiç sıfır. Valla o eski Müşerref abla neredeydi sabahları yazan, neşeli işte mesajlar canı yazan.
0: Canı sağ olsun.
2: Bilmiyorum artık ben kırıldım, darıldım ona ben ya. Olur. Ben onu çok seviyordum. Şey de getirecekti bana, brownie de getirecekti, onu da yapmadı.
0: Ben de bu Hulusi Üstüner'e kırıldım. 9-14 gece günaydın yazmış.
2: Ya sen de niye kırılıyorsun? Sabah burada önce bir yaptı.
0: Sonra kızlar sizi yemeğe davet
2: gitti ya.
0: Dur Kerim, kızları yemeğe davet ediyorlar. Ne diyorlar?
1: Tülay Hanım diyor ki günaydınlar, iyi yayınlar. Gençlere selamlar, hoş gelmişler, hoş bulduk. Ve misafirleri dondurma yemeğe bekliyoruz demiş.
0: Dondurma yemeğe gitmek istiyor musunuz?
2: Valla.
1: Gidebiliriz, neden olmasın. Evet. Dondurma severiz.
2: Ece.
0: Dondurmayı şeye getirsinler ya. Cumartesi günü TGA bahçesine. Orada çalışacaksınız.
2: Olmaz
0: bütün
2: o.
0: Gün.
2: Niye? Olmaz o.
0: Nasıl olmaz?
2: Hadi o zaman cumartesi akşamı ben sizi oradan sonra dondurma yemeğe götüreceğim kızla, hadi.
0: Hadi.
2: Çünkü ben de zaten seviyorum.
0: Peki.
2: Zaten arkada Kazım abi, buradan da diyeyim ben, yayından da diyeyim. Salı akşamı davetliyiz yemeğe.
0: Nereye?
2: Sevgili İbrahim abi bizi davet etti.
0: Aa.
2: En son yemek
0: Antep
2: olarak.
0: Antep Kebap House.
2: Evet yok evet, orası ikinci şeydi. Evet. Közantep Ayrıtonu olarak bizi davet ettiler.
0: Evet.
2: Buradan da selamlarımızı iletiyoruz.
0: Teşekkür
2: sevgili
0: ederiz.
2: İbrahim abimize. O da zaten kurban kesimlerine de başlamış bu arada, onu da evet. Söylemiş olayım.
0: Allah
2: buradan da selamlarımı iletmiş olayım. Evet. Ve çok teşekkür ederiz. Borç biliriz, o günde zaten birkaç fotoğraf atarız inşallah.
0: Paylaşırsın. Peki.
2: Tabii ki paylaşacağız.
0: Sevgili Kerim. Tatil cumartesi pazar olmayacak bu hafta, biliyorsun Pfingst'in dolayısıyla pazartesi de tatilde olacağız. Yani 3 gün tatil iyi gelecek sana. Gerçi sen tatilde de çalışkan bir çocuksun.
2: Ben çalışıyorum abi ya. Evet. Bak dün mesela saat 12'de eve vardım yani. Evet,
0: çalış,
2: öyle bir durumda.
0: Çalış. Ben de senin yaşındayken çalışıyordum. Sonra baktım ki çalışmak işe göre değil. Hayat kısa. Boş ver. Çok çalışma. Yaşamana bak. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın?
2: Ne
0: çok çalışsan ne yapacaksın?
2: Göreceğiz.
0: Şey. Ne yapacaksın çok çalışsan? Peki şimdi şöyle yapalım. Kerim konuşur konuşmaz
2: şey
0: bir şart.
2: Ev alacağım.
0: Ya ev alsan ne olur? Bu giderken bu dünyadan öbür tarafa götürmüyorsun. Gerçi ev alman lazım.
2: Sen niye aldın o zaman?
0: Ya işte aldık bir zamanlar. Ne yapayım yani? Sen niye benimle uğraşıyorsun sabah sabah? Bak tansiyonum
2: çıkıyor. Uğraşırım
0: abi.
2: Hayır, tansiyona.
1: Az önce çok kötü oldu.
0: Evet, tansiyonum çok kötü bu
2: ama,
0: anda.
2: Ama,
0: lütfen üstüme gelme.
2: Hayır, o olabilir de sen niye şey yapıyorsun yani? Hayır, ben alırsam alırım abi. Hiç sorun yok.
0: Ben mikrofonu kapatayım dinleyiciler, ondan sonra soracağım sana. Konuş, şarkıya gideceğiz. Hadi şarkıya gideceğiz. Esat abiye dün söz verdim. Türküsünü çalmam lazım. Hadi.
2: Tamam. Live geht weiter jetzt hier auf TD Radio bei Merhaba Hamburg. Und nochmal vielen lieben Dank für eure ganzen WhatsApp-Nachrichten. Wirklich viele guten Morgen-Nachrichten von euch. Sei es von der lieben Yüksel, sei es von der lieben Tülay, von Behçet, von Kemal, von Ahmet. Ohne eure Nachrichten, ich kann mich da nur zigfach wiederholen. würde die Sendung nicht so sein, wie sie mal so ist. Und dazu möchte ich nochmal eine Veranstaltungsmeldung durchgeben. Am Samstag feiern wir tatsächlich den Atatürk-Gedenktag, also vom 19. Mai, also von gestern. Wir sind da gestern schon drauf eingegangen etwas. Es ist ein wichtiger Tag, es ist eine wichtige Feier. Das Ganze findet am August-Lütgens-Park statt, an der Hospitalstraße. Das Wetter wird auch wirklich wunderbar. Wir haben 31 Grad, lieber Kasim. Also wirklich ein sehr schönes Wetter, passend zu dem Tag, was ja auch dann auch auf dem Park stattfinden wird. Ich werde da den ganzen Tag auch mit dabei sein, vor Ort sein. Also ich freue mich auf euch. Vielen, vielen lieben Dank. Übrigens, die junge Dame, die mit Kasim zusammen da ist und die Nachrichten vorliest, also die liebe AJ, die gerade auch mit ihrer Kollegin spricht, die ist tatsächlich eine Praktikantin aus der Türkei. Wir nehmen die ja meistens samstags mit der lieben Helin immer in die Sendung rein. Und diesen Samstag wird AJ und wird Elif, wird Delin, die drei Praktikantinnen, die Sendung auch für uns vorbereiten. Und wir werden die Sendung so mit Helin dann für euch moderieren, was sie für uns geschrieben haben. Also ich bin gespannt, wie die Sendung am Samstag sein wird, Kasim. Wir sind ja mit der lieben Helin wieder zusammen am Samstag für euch live. Und ich bin mal gespannt, was dann die liebe AJ, die liebe Elif oder die liebe Delin für uns vorbereiten wird. Was ich auf jeden Fall sagen kann, Kasim, AJ ist sehr müde.
0: Evet, farkındayım.
2: Sehr, sehr müde.
0: Derin,
2: schläft neben dir ein.
0: Derin uyuyor yani. Peki.
2: Derin ama yapalım. Derin uyuyor.
0: Tamam.
2: İşte Ece de uyuyor yanında.
0: Beni dinle. Bak elimdeki kitapları görüyor musun? Bu üç Gördüm. Kitabı. Bu üç kitabı. Yanında da Rose Gül Mobilya'nın alışveriş çekini. Erhan Kavaklı'nın güzel bir böyle Elazığ yöresine ait türküsünü dinletirken adını soyadını yazan ilk dinleyiciye hediye edeceğiz. Hem üç kitap Cemal Altun'un şiir ve öykü kitabı ve Rose Gül Mobilya'nın hediye çeki. Kimin parmakları daha hızlıysa şimdi yazsın göndersin. Hadi başlıyoruz. Türkü gelsin.
2: Ja, lieber Kasim, dann geht es weiter mit der nächsten Musikpause. Und vielen, vielen lieben Dank nochmal, wie gesagt, für die ganzen Nachrichten eurerseits. Und genau, wenn ihr uns natürlich auch erreichen möchtet, könntet ihr es gerne tun unter der 0177 977 2772.

0: Bütün gakkoşlara bizden armağan olsun diyor Timsah Baba Süleyman abimiz. Oku bakalım Ececiğim. Gelmiş. Talha Barut günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar demiş.
0: Evet.
1: Başka? Timsah Baba
0: gakkoşlara selam.
1: Gakkoşlara selam olsun.
0: Yani Elazığlılar, Elazığlılara yani gakkoş diyorlar. Deniyor. Evet.
1: Demiş ki Nagiş Oktay, gününüz aydın olsun, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Timsah Baba alkış atmış bize.
0: Evet.
1: Üç tane. Esat Erver'de tüm Elazığlılara gelsin demiş.
0: Evet.
1: Timsah Baba Süleyman demiş. Ondan sonra.
0: Burası böyle. Durmuş bir ol çalışkan kardeşim Türkiye'den bizi takip ediyor. Ona da bir selam olsun. İzmir'e selamlar. Kefenin cebi yok demiş Süleyman abi. Bu arada doğum günü olanların doğum gününü kutlayalım diyoruz. Hakikaten bazılarınızın doğum gününü unutabiliriz. Kimse kusura bakmayacak. Bak Erdinç de yazmış. Erdinç'in de doğum gününü kutladık. Tabii bugün takip ediyor. Görüyorum TikTok'ta.
2: Çok şükür TikTok'a görüyorsun. Nilgün abla da yazmış ama bak.
0: He?
2: Bak Nilgün abla da yazmış sabah. Bak.
0: Ha, o da mı yazmış görmedim. Günaydın.
2: Aha sabah şekerleri yazmış bir
0: sana
2: de bize.
0: Sana diyor bana demiyor. Nilgün abla
2: sana da diyordur onu.
0: Ya benim her taraf
2: sana da diyordur.
0: Olsun. Serkan Özgenç. Teşekkür ederiz mesajınız için efendim. Hoş geldiniz aramıza. Mehmet Gök. Günaydın. Teşekkür ederiz. Burada ne yazmışlar oku bakalım.
1: Günaydın merhaba Hamburg. İyi yayınlar ve hayırlı günler dilerim. Selamlar Ziya Bozkurt demiş.
0: Teşekkür ederiz Bozi.
1: Teşekkür ederiz.
0: Eyvallah. Sevgili Kerim.
2: Evet.
0: Yanımızda gençler varken gençleri ilgilendiren ama sevindirici bir haberle devam etmek istiyorum. Almanya'da alkolü tüketenlerin oranı %68'e gerilemiş. Yani 10 yılda ciddi bir biçimde özellikle koronadan sonra özellikle genç kuşak daha bilinçli ve kontrollü yaşam tercihine yöneldiğini ortaya koyuyormuş. Alkolden, sigaradan uzak durun gençler diyelim.
2: Ja, live geht's weiter jetzt auf Tide Radio und sehr viele guten Morgen Nachrichten. Wir kommen gar nicht mehr hinterher bei den ganzen Nachrichten heute Morgen. Sei es von Mehmet Gök, Erdinç, unser Co-Moderator, der sich nicht mehr blicken lässt bei uns, der aber morgen endlich mal in der Sendung ist. Erdinç, du lässt dich wirklich gar nicht mehr blicken. Aber dann morgen auf jeden Fall mit Kasim wieder hier zusammen live für euch aus unserem Homestudio. Und er hat sich heute auch Geburtstag, deswegen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Erdinç, zum 60. Geburtstag, Erdinç, habe ich gehört. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Und dann gibt es ja noch die liebe Michelle, die heute ebenfalls Geburtstag hat und viele andere Zuhörer, die auch Geburtstag haben. Aber das müsst ihr uns gerne nochmal schreiben und wir gratulieren euch dann auch. Anscheinend ist, der 20.05. ein Tag, wo viele Geburtstag haben. Aber umso schöner dann, dass wir auch die Möglichkeit hier in der Sendung haben, euch zu gratulieren.
0: Sevgili Kerim, şimdi iki tane Uğur'un arasında kaldık. Bir tanesi Uğur Söğüt İzmir'den, Uğur kardeşim bizi izliyor çalıştığı yerden fotoğraf göndermiş. Onun dışında diğer bir Uğur kardeşimiz de günaydın gakkoş değilmiş, gaggo denirmişti. Ya fark etmez diye, onun ne demek istediğimizi anlıyorsunuz. Yani oralara takıntılı kalmayalım. Çeşmenur Hanım günaydın, iyi yayınlar güzel insanlar demiş. Teşekkür ederiz. İlyas abi kamyonda full ses oynadım güzel insanlar diyor. Eyvallah ne güzel sizi oynatabildiysek ne mutlu bizlere. Şimdi sevgili Kerim bugün biraz daha az konuşmalı fakat şarkıların da bol olduğu bir yayın olsun istiyorum. Dinleyicilere hem şimdi mesela biraz önce neyi anons etmiştik ne veriyorduk biz Kerim biraz önce?
2: 3 kitap verdin.
0: Evet 3 kitap ve Rose Gülmobil'in hediye çekini verecektik. Kitap okumayı çok seven toplumdan maalesef ne derler artık hani şeyde böyle kullanmak istemiyorum. Kötü bir imaj olsun istemiyorum kendi açımdan da. Okumayı çok seven bir toplum zaten o kitaplar bizde var diyerek kitaba başvuru yapmadılar. Ama kitaba başvuru yapmayanlar kitabın yanında kaçırdıklarını sürpriz hediyeyi söylemediğimiz için bilselerdi ki sürpriz hediyemiz şu şu şu olacak. O zaman burası mesaj yığınıyla dökülürdü. O hediye sana kaldı Kerimcim.
2: Allah Allah.
0: Evet, evet.
2: Hangisi?
0: Sen hani bir ara diyordun ya abi bir haftalığına bir Türkiye'ye gidip gelsek falan diye uçak biletim yok diyordun ya. İşte o sürpriz sana kaldı.
2: Ne zaman?
0: İstediğin zaman. Sadece okul tatili hariç. Sadece okul tatili hariç.
2: Abi.
0: Ya
2: o zaman tamam ben o zaman tatilimi hemen alayım.
0: Bu kitapları istersin hemen o zaman değil mi?
2: Tabii ki, kitapları ver bana, ben okuyacağım.
0: Peki, şarkı arasına gidelim, ondan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Tide Radyo burası. Mikrofonlarda kim var? Kerim, Ece ve Kazım.
2: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Tide Radio bei Merhaba Hamburg. Immer noch ich sehr vielen Dank für die vielen Dank für die ganzen WhatsApp-Nachrichten. Liebe Ece liest diese WhatsApp-Nachrichten ja auch für euch vor. Ich nenne jetzt einfach nur die Namen: Mehmet Gök, dann haben wir Ilias Ay, Çeşminur Uğur, Nilgün. Genau, sehr, sehr, sehr viele Namen, die ich gar nicht alle gerade nochmal aufzählen kann. Aber wichtig und richtig, dass ihr uns wirklich an diesem Morgen schreibt. Ohne eure Nachrichten wäre die Sendung gar nicht die, die sie ist. Vielen, vielen lieben Dank.

0: Peki bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geliyoruz yavaş yavaş sevgili dostlar. Hayat abimiz sana da bir günaydın olsun. Şimdi bugünlük bizden bu kadar diyeceğiz. Az sonra bizim internet radyomuzda Arif Güven Showtime. Her gün söylüyoruz. Sizi güldürecek. Garanti veriyoruz güldürecek. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle akşam üzeri saatler 17'yi gösterdi. Yine internet televizyonumuz ve radyomuzda Maydos saatinde sohbet edeceğiz. İsteyenler oradan da bizi takip edebilirler. Bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Merhaba olarak varız. TikTok'ta, Facebook'ta ve Instagram'dan bizi takip ederseniz seviniriz. Güzel bir gün olsun. Mesajını okuyamadığımız dostlarımız kusura bakmayın. Çok mesaj geldi. Evet, Kerim bir taraftan kontrol ediyor ama bugünlük bu kadar olsun Kerimciğim. Tamam. Yarın kaldığımız yerden devam edelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a ısmarladık. Kerim uyudu. Mikrofonunu kapattı çünkü. Biliyorum.
1: Mikrofonu mu kapattım? Evet. Şey gelmesin diye. Evet,
0: tamam, iyi yaptım.
1: Tamam. Evet. Von heute war's das von uns. Morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch, Merhaba Hamburg. Also heißt es wieder für euch, Tierradio einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Morgen wird der liebe Erdin Schmidt euch gemeinsam sein mit dem lieben Kasim. Also nicht vergessen, auch morgen einzuschalten, auch wenn er sich seit Jahren nicht blicken lässt. Hören wir ihn dann mal morgen endlich. Ich werde auf jeden Fall morgen auch mal reinhören und auch ein paar Messages schreiben. Aber dafür bin ich wieder am Freitag für euch zu hören. Und zwar wird am Freitag Dennis Thiering, der Oppositionsführer der CDU Hamburg, der Vorsitzende der CDU Hamburg auch mit uns in der Sendung sein. Wir werden über viele Themen sprechen, aber natürlich grundlegend über Olympia. Also auf jeden Fall auch gerne da ein paar Fragen schon mal uns per WhatsApp zuschicken. Auch eine sehr, sehr, sehr wichtige Sendung. Bis dann, passt euch auf, bleibt gesund und tschüss.
0: Sevgili Kerim, Afra için bilet istiyorlar, Semih Cenk için bilet istiyor. Maalesef biletler artık internetten alacaksınız. Bizim elimizde bilet yok ama güzel bir şarkı var sırada. Hoşça kalın.
1: Einen schönen Tag euch. Passt auf euch auf. Tschüss.

0: Arif'im az önce Arif Güven'i öyle bir söyledin ki Arif Gülen gibi anlaşıldı. Vurgulamaya dikkat edersen iyi olur. Yoksa sonra biz kime dinleriz?
1: Arif abi merhaba. Darıca'dan Sadık ben. Abi bir şey merak ediyorum. Biz şimdi seni takip ediyoruz ya.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre
1: Cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız,
1: güleceğiniz,
0: eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, başlıyor.
4: Ben mi sen mi? Sen tabii ki bayanlar.
5: Bayanlar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
4: Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduk efendim. Duydunuz, aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir sürü radyo programcısı var ama ben de farkındayım. Bir tek ben olsam senin için yeterli biliyorum canım kardeşim. Evet ya, dur. Günün bu saat itibariyle hep söylüyoruz. Radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Showtime radyonuzda. Evet abi. Gerçi hoş. İnsanların bildiklerini insanlara bir daha söylüyorum ya. Dur. Dostlar, bedavadan kahkahalar dağıtıyoruz. Bedavadan yüzünüzde tatlı bir tebessüm olsun istiyoruz. Ben gülmüyorum. Adam hem çalışıyor hem para kazanıyor hem de gülüyor deyip de bana küfür etmeyin diye ben gülmüyorum abi. Evet. Teşekkürler. Dinlemek için bugün de bizle birlikte olan bütün güzel insanlar. Teşekkürler. Valla. Acayip keyifli bir ilişkimiz var biliyorsunuz değil mi ya? Bir kere her şeyden öte çok saygılı bir ilişkimiz var. Gelen mesajlara bakıyorum. Bunu anlıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Saygı çok önemli abi. Malum bak şimdi evli olanlar mutlaka biliyorlar abi. Belli bir saatten sonra hep şeyi söylüyorlar ya. Sevgi bitiyor da saygı başlıyor. Diyorlar ya, doğru mu doğru. Saygı bitince her şey bitiyor abi. Görüyoruz. Birbirine karşı saygısı olmayan çiftleri. Adam akşam eve geliyor. Ne bileyim, kadın direkt kapıda şey diyor. Hoş geldin hayvan herif falan. Hoş bulduk rezil kadın falan. Dolayısıyla. Valla. Teşekkürler dostlar. Programa girmeden önce gelen mesajlara baktım da. Çok mutlu oluyorum. Çok hem de. Dur oğlum, şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkart. Sevgili dinleyenler, dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden güzel insanlar, hepinize çok çok teşekkürler abi. Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün esnaflarımız, hayırlı işler, bol kazançlar, çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah yarabbi. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz tabii ki belli. Canım kardeşim, kazasız, belasız, cezasız yolculuklarınız olsun. Başka emniyet mensubu arkadaşlarımız, asker kardeşlerimiz, jandarmamız, sağlık çalışanlarımız, çiftçiler, emekliler, ev hanımları, oğlum Arif Güven, bak ben de çalışıyorum diyorum. Bütün herkes. Allah kolaylık versin gençlik. Ama tabii ki de biliyorsunuz ki klavye kahramanı arkadaşlarımızın bambaşka bir rolü var. Onlarla birlikte program yapıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hem günün konusuyla alakalı bizi yalnız bırakmıyorlar. Hem de ne bileyim abi, işte haber yolluyorlar. Teşekkürler, vallahi söylüyorum. İyi ki oradasınız, iyi ki sizsiniz yani. Evet abi. Ne oluyor, ne bitiyor memlekette? Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye başlayacağız. Malum Arif Güven Showtime. Radyonuzdayım abi. Artık şu an itibariyle radyo benim abi. Tabii canım, radyo benim abi. Hatta antenliyim, öyle söyleyeyim. Bazen şeyi de soruyorlar. Radyo televizyon mezunu falan mısın diyorlar. Diyorum yok oğlum, değilim, alaylıyım. Normalde yaptığım iş bu değil benim zaten. Normalde teknik reklamı. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Sonrasında şeyi de soruyorlar. Abi radyo televizyondan işte hani mezun olunca ne oluyorsun diyorlar. Dedim ne bileyim, ne oluyorsun ya, radyo oluyorsun ya da televizyon oluyorsun ya. Vardır ya böyle meraklı tipler. Matematik okuyor ya. Matematik okuyan insana şey diyorlar. Mezun olunca ne olacaksın? Herhalde hesap makinesi olacak, bilmiyorum ya. Bak kurban oldum. Teşekkürler vallahi. Abi biz teşekkür ederiz. Kurban oldum. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hani patronlarıma da teşekkür ediyorum ben. Gerçekten söylüyorum ya. Vallahi. Sevgili dinleyenler, düşünsenize patronlarım olmasaydı, ne bileyim yani, bana bu kadar para vermeselerdi ben siz de abi mahrum kalacaktınız. Dolayısıyla teşekkürler patronlar. Vallahi. Şimdi muhtemelen bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Canım kardeşim 1-2-3 tıp diyelim artık yolculuğu başlatalım. Bilenler mutlaka biliyorlar. 1-2-3 tıp diyoruz ve başlıyoruz abi.
6: Arıcığım sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldım be gülüm. Söğütten Eray.
7: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
6: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
8: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.

0: hanımlar, baylar. Radyonuzun sesini
1: olabiliyorsa birazcık daha yükseltin. Sebebi buradayız.
0: Yayında.
1: Sevgili dinleyenler, sıkı dostlar mutlaka biliyorlar. Günün bu saati itibariyle dediğimiz gibi radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı abi. İvit. Yalanım varsa şuradan şuraya uçmak nasip olmasın. Daha ne söyleyeyim? Evet abicim. Son derece iyi bir insanımdır. Gerçi bunu ilk defa dinleyenler muhtemelen abi anlamayacaklardır. Beni ilk defa dinleyenler gerçekten söylüyorum. Benim küçükken ateşli bir hastalık geçirdiğimi düşünebilirler abi. Valla. İyiyim iyiyim. Valla. Kendi kendime ne bileyim abi birilerine küsüyorum. Sonra o gelip benimle konuşunca küstüğümü unutuyorum. Gidince tekrar küsüyorum yani. Bildiğin şuradan uzak bir hayatım var abi. Tabii. Şimdi dur oğlum dur. Öncelikle şöyle bir sosyal medya adreslerimizi hatırlatalım. 0530-071-4355 canım kardeşim Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söyleyelim 0530-071-4355. Kurban olduğum bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz tabii ki de belli. Arif Güven Showtime yazdığınızda çıkacaktır. Başka Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter et Arif Güven abi. Et Arif Güven. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Twitter'la alakalı böyle bir haberimiz var. Avrupa'da Twitter'ı en çok kullanan ülke bizmişiz biliyor musunuz? Ki dedim doğru. Çünkü 10 dakikada yavrum bizim memlekette 10 tane tarih kitabı gücünde konu birikiyor. Yani evet abi. Twitter'a bir böyle 10 dakika girmesen gerçekten söylüyorum 10 yıl geride kalıyorsun. Yani Twitter'a 10 dakika girmesen cahil kalıyorsun yavrum. Tabii canım. Velhasıl Twitter et Arif Güven. Buyurun. Abi bugün de eyvallah canım kardeşim. Biz de buradayız. Yavrum hakikaten söylüyorum ya. Bak bu yine buradayım ya. Ama şunu da söylemekte fayda var. Gerçekten söylüyorum. Bazen sağlıklı düşünebilmek için tatil şart abi. Vallahi. İnsanlar sağlıklı düşünebilmesi için bazen böyle bir beyni dinlendirmesi lazım. Vücudu dinlendirmesi lazım. Selamlar. Şöyle bir bakalım. Buyurun. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim ya. Vallahi söylüyorum. Hep senin yüzünden hep buradayız işte. Arif amca eyvallah kurban oldum. Amca ne ya bir dakika. Sevgili dinleyenler bana amca falan demeyin ya. Bazen abi diyorsunuz bozuluyorum. Ne diyelim oğlum? Ne bileyim abi teyze de hala de. Buyurun. Hoş geldin kaktüs Arif. Eyvallah kurban oldum. Canım kardeşim benim ya. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi selamlar. Yaz bizi yoklamaya patron. Adana ile başla bugün. Başlayalım. Kurban olduğum Adana'ma selam olsun. Adıyaman'dan mesajlarımız var. Buyurun. Giresun, Trabzon. Yaz yoklamaya patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah. Afyonkarahisar selam olsun. Samsun, Bafra aynı şekilde. Antakya, Erzincan, Konya, Eskişehir. Buyurun. İnegöl burada. Ünye, baba yazsana bizi yoklamaya. Tolgacığım yazdık bile. Burhaniye burada. Vallahi toparlanmışız. Nazilli'den selamlar abi. Elbistan burada. Canım var dedim. Kurban olduğum çok çok teşekkürler. Bolu'dan selamlar abi. Konya Karaman. Eyvallah canım kardeşim. Alper. Tokat burada. Yozgat burada. Londra burada. Çanakkale Biga. Balıkesir Bandırma. Düzce selam olsun. Bilecik selam olsun. Nevşehir selam olsun. Edirne. Çiçem. Tarladayız abi. Yaz yoklamaya. Kurban olduğum Keşan'ım. Buyurun. Uşak burada. Antalya. Vallahi mesaj yollayan bütün dostlarımıza canı gönülden gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Bakalım. Kim olduğunu bilmiyorum. Telefon numarasının son 4 rakamı 7983. Burada. Ben Emrah Pendik'ten selamlar abi. Tüm radyoda teksin. Vallahi süpersin. Allah razı olsun. Sevgili dinleyenler vallahi söylüyorum ya. Siz iyi ki oradasınız. Siz olmasanız gerçekten söylüyorum. Yani şimdi bakıyorum mesajlara. Bak ben Emrah diyor. Pendik'ten selamlar. Tüm radyoda teksin. Vallahi süpersin. Beni bu hale siz getirdiniz. Açık ve net söyleyeyim. Tabii canım. Sevgili dinleyenler siz olmasaydınız ben salatalığın en büyüğü, en yeşili, en önde gideniydim yani. Evet abi. Düzce'ye nazınımız gelmiş mi? Gelmiş abi. Buyurun. Arif abim Çandarlı'dan Yiğit kardeşim burada. Yiğit'cim canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Şimdi birazdan bir tık daha böyle bir mesajlara bakarız. Hatta olabiliyorsa birazdan bir haber başlıklarına da şöyle bir göz atarız. Deriz ki şimdilik sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
2: Ustacığım ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG diyor ki oğlum limanı girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen kafayı.
3: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
2: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden ha, söyleyeyim.
4: Arif Güven Show.

abim, ben tır şoförü Mustafa. Her zaman dediğim bir laf vardır. Benden hızlısı kendini kovalasın derim. Ama ta ki seni tanıyana kadar da abi. Şimdi seni tanıdım tanıyalım, ne hızım kaldı ne süratim. Söndürdün bizi be Arif Güven. Helal sana. Saygılar Gebze'den.

0: Life Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Life Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Life Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
0: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
4: Uşak'ta sislerin içinde kaybolsam

0: Yavuz'un sesini
1: biraz daha yükseltin.
0: Arif Güven yayında.
1: Buradayız. Teşekkürler dostlar. Mesajlar. Bakalım. Buyur. Abi çok merak ediyorum. Kaç yıldır radyoculuk yapıyorsun? Yavrum şöyle söyleyeyim. Maalesef herhalde bir 15 yıl olmuştur abi. Şimdi diyeceksiniz ki niye maalesef 15 yıl sonra insana böyle bir tiksinme geliyor mu? Hayır arkadaşım, sevgili dostum. Tiksinme ilk sene geliyor zaten de. Sonra kalan işte 14-15 sene boyunca da öyle devam ediyor yani. Bilmiyorum abi. Buyur. Bak. Böyle bir tabir var ya, bununla alakalı canım kardeşim. Bafra'dan Erdoğan. Arif Bey, ya bana niye bey diyorsunuz? Kurban olduğum sokak esprileri yapan adama niye bey denir ya? Ya da bey diyecekseniz aramızda samimiyet olsun istiyorum canım kardeşim. Bey mey değil abi. Ulan Arif Bey deyin yani. Ulan Arif Bey. O ya, bu da sert oldu, şey değil. Ulan Sayın Arif Bey mesela. Arif Bey, kapalı bir odada kendi kendine konuşmak nasıl bir duygu? Bafra'dan Erdoğan. Yavrum hani şey diyorlar ya, oğlum kendi kendine konuşana deli derler falan diyorlar ya. Ben onun level'ını çoktan atladım. Malibunuz tabii canım. Ben kendi kendime konuşmayı geçtim yavrum. Kendi kendime soru soruyorum, cevap veriyorum değil mi? Sabahları mesela kalkıyorum abi. Direkt böyle kettle'ın hemen düğmesine basıyorum, kahve yapacağım. Kendi kendime diyorum ki oğlum kaç şekerli içersin? Diyorum bugün şekersiz içeyim. Öyle konuşuyorum yani. Tabii canım. Tam bir deli işi. Vallahi söylüyorum, deli işi. Bir odaya kapatıyorsun kendini. Vallahi. Beni zaten bir de özellikle böyle güzel havalarda bu odaya kapatan zihniyete ağza alınmayacak şeyler söylemek istiyorum. Yani beni bu radyoculuğa kim attıysa, kim hakikaten sebep olduysa, hatırlasam gider şu anda kafasını kırarım yani. Deli deli oturuyorsun işte burada. Buyurun, Almanya burada. Teşekkürler Almanya. Her daim dinlemedeyim seni. Bu nereden? Bu da Almanya. Berlin'den selamlar Mürvet. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum. Balıkesir Hakan, buradayım abi. Canım kardeşim, çok çok teşekkürler. Burhaniye'den çok da keyifli, çok da güzel böyle bir fotoğrafımız vardı. Çocuğuyla birlikte bizi dinliyormuş. Sağlıklı, mutlu, çok da güzel hayatları olsun inşallah çocuklarımız. Giresun Görele'den selamlar abi. İbrahim, adamsın adam. Allah razı olsun. Fotoğraf mı? Nedir bu? Haber mi? Tıkla bakayım. Canım kardeşim, yakışıklı kardeşim fotoğrafını da yollamış. Antakya'dan selamlar abi. TEDAŞ, kesme, açma ekibi Enes, Gökhan, çift ben. Eyvallah ya. Canım Antakya'm, kurban oldum. Bu iki günde yüzümde güller açıldı. Yıllardır dinlerim. Bu son iki gün en bol kahkahalı günler olarak listemde kalacak. Aa öyle mi ya? Canım abim. Daha önce Avusturya'da yaşıyordu. Doğru muyum? Avusturya mıydı? Şimdi malumunuz Nazilimizde. Aydın'da. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten söylüyorum. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza, yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Gözden kaçan mesajlarımız da oluyor mu? Maalesef oluyor. Özür diliyoruz. Yoklamaya almadın beni. Çok darıldım. Aşk olsun. Hoşça kal Arif. Aa fırçaymışız ya. Öyle şey olur mu ya? Mutlaka okumuşumdur. Hoş geldin be ya. Murat ben. Yerimizi aldık. Şenlendir bizi. Bak. Hem son mesajını hem de ondan önceki mesajını. Hatta istersen dünkü mesajını. Hatta istersen ondan önceki gün mesajını da okuyabilirim. Daha ne yapayım? Gitmeyin diye. Vallahi söylüyorum. Murat'cığım. Canım kardeşim. Çok çok teşekkürler. Sevgili dinleyenler. Ne oluyor? Ne bitiyor memlekette? Bakayım şöyle bir... Eyvallah patron. Radyonun demirbaşısın demiş ya. Yok böyle bir derdim yok arkadaşlar. Hiç kimsenin yeri sağlam değil, biliyorsunuz değil mi? Yani çok para biriktirip bu radyoyu satın almadığım sürece benim de garantim yok abi. Açık ve net söyleyeyim. Ki böyle bir hayalim var mı? Evet var. Çok para biriktirip bu radyoyu satın alıp burayı da çorbacı dükkanı yapayım istiyorum ben yani. Şu beni çok mutlu ediyor. Özellikle yaşı belli bir yere gelmiş olan insanların işte oğlum bak 70 yaşındayım hala seni dinliyorum şeklindeki mesajları o kadar mutlu ediyor ki. Ama bu 70'e takılmamak lazım. Çünkü canım kardeşim, kimisi 80 yaşında yaşlanıyor, kimisi 50, kimisi 30, kimisi 20 yaşında yaşlanıyor. Yani yaşlanmanın kesinlikle kimlikteki tarihle bir alakası yok. Evet abi. Haber başlıkları. Ne oluyor ne bitiyor memlekette? Birazdan mı? Sevgili dinleyenler, malumunuz burada yine. Bu ışıklar bana göz kırpıyor. Verilmesi gereken bir aranın olduğunu hatırlatıyor. Minicik bir ara. Ki biliyorsunuz o ara hep minicik kalmıştır. Hiç boy atmamıştır, hiç büyümemiştir. Hep böyle minicik kalmıştır abi. Şaka bir yana benimki minicik bir ara değil. Sevgili dinleyenler, ben sizi bir bekleteyim istiyorum yani. Biraz böyle bir bekleteceğim. Ne kadar abi? Süre veremiyoruz. Peki. Birazdan buradayız. Sakın olabiliyorsa hiçbir yere ayrılmayın.
2: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Mural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
3: Arif abim. Lüleburgazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
4: Günaydın Arif abi. Balıkesir Muraniye'den ben de buradayım.
5: Bu korna senin için Arif Güven. Menemen Helvacı'dan otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
6: Arif, seni dinlerken toprak küçüleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi dengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
7: Arif abi, ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: yolu yetti gari. Yapıştır Arif Güvenç Oltay. Biraz da böyle bir alkış. Evet. Bildiğin programı şu anda aşureye çevirdik, yemin ediyorum. Her şeyden biraz. Bu ne? Dur bakalım Kapalı bir odada kalıp da bu kadar dinleyici kitlesine ulaşmak herkesin harcı değil. Kral adamsın. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi söylüyorum. Bir de hani ya biz şimdi böyle mesajlar yollarız. Bunun bir tarafı kalkar falan. Öyle düşünmeyin, olur mu ya? Çünkü ben söylüyorum abi. Şöhreti herkes kaldıramaz. Bak bak abi, Elvis Presley kaç kilo gitti adam, yemin ediyorum. Bu yüzden rahat olun. Çünkü bu şöhreti sindireli yıllar oldu yavrum. Yani. Buyurun. 55-60 bin TL'ye maaş alıyorsun, bir de şikayetçi oluyorsun. Kim alıyor be? Kim alıyor be kardeşim? Şimdi dur. Biz memlekette ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Sevgili dinleyenler, bakınız 3.8 milyon kaçak sigara paketi ele geçirildi diye böyle bir haber var. Bunu da bakanımız açıklamış. Bu arada oğlum, zam yok mu? Var yavrum, söyleyeyim. Çaya bir zam daha gelmiş sevgili dinleyenler. Evet, ne oluyor ne bitiyor haber başlıkları. Benim de gördüğüm, aynı zamanda sağ olsun dinleyicilerimizin de yolladığı, ki Giresun'daki bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Trabzon'daki dostlarımıza çok çok teşekkürler. Şimdi Trabzon'da malum biliyorsunuz doğa harikasıydı. Hatta dedik gidin görün. Çünkü suyu artık eskisi kadar güzel bir durumu yok. Haber şudur yavrum, Trabzon Uzungöl'de şimdi restoranlarda vesaire oradaki işte bütün tesislerde ya tabelalarda sadece Arapça yazıyor, biliyor musunuz? Hiç Türkçe yok abi. Hiç Türkçe yok. Bildiğin Arapça. Yani Türkçe yazmaya zahmet bile etmemiş arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Her yerde, Trabzon Uzungöl'deki bütün tesislerde, restoranlarda Türkçe yazmaya zahmet bile etmemişler. Her yerde sadece Arapça tabelalar var. Dedik iyiymiş yani. Şimdi tabelaları da görüyorum burada. Bak o tabela yere düşse yerden alıp 3 kez öpüp anına koyacak olan en az 20 milyon insan var, yemin ederim yani. O yüzden hani skandal falan diye haberi vermişler de skandallık bir durumu yok yani. Uzungöl'de gidenler mutlaka biliyorlar. Restoranları geçtim yavrum, bak tuvalet tabelasından yemek işte yenecek olan yerlere kadar her yerde Arapça yazıyor. Ben anlamıyorum abi, hakikaten anlamıyorum. Bizim memleketimiz orası ya. Türkçe yazmaya zahmet bile etmemişler yani. Her yerde Arapça tabelalar var. Oo yoş. Ne diyeyim? Canım kardeşim, var işte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax. Gerekçesini biliyorsunuz. Bir o kadar da zamanımız var. Tıkla yavrum, tıkla.
1: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
2: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
3: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
4: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
5: Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.

0: Büyükler elinden bildiriyorum Arif abi. Mümkünse trafikte kırmızı ışık sarıya döndüğü an kornalara abanmayalım.
1: Selam Arif Güven, ben Pendik'ten Murat. Benim sosyal mesajım trafikle alakalı. Yolda giderken önümüzdeki araçların birden durması, sağa sola sinyal vermeden durması, bundan şikayetçiyim, teşekkür ederim.
2: Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar Arif'im. Ben kamyon şoförüyüm, Trabzon'dan arıyorum. Adım Kaburan'dan Hüseyin. Bütün şoför arkadaşlarımızı lütfen saygıya davet ediyorum. Seni ilk kez dinliyor, seni seviyorum.
3: Sevgili Arif, şu ana yolda sol şeritten 20 km hızla gidenlere bir bağır şuradan Allah rızası için ya.

İstanbul 3. Havalimanı'nda Mehmet Ali Doğan, lütfen trafikte kuralları ihlal etmemeye, yayalara yol vermeye ve radyoda Arif Güven'i dinlemeye önem gösterin.

0: Bakır Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Kuzey Alman

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
4: Gebze'den don üreticilerine sesleniyorum. Artık lütfen şu naylon donlara pamuklu yazıp da bizi pişik etmeyin be kardeşim ya.
5: Selam Arif, Kurtköy'den sesleniyorum. Çirkin kızlara sesleniyorum hatta. Lütfen mini etek giyip aklımızı karıştırmayın.
6: Merhaba, Ereke'den Murat. Şu araçların direksiyonun alt tarafında, genelde sol tarafta bulunan o kol var ya, siz anladınız. Bir kullanın da.
7: Darıca'dan Sadık ben abi. Bu trafik polisleri de kurallara uysun abi. Sosyal mesajım bu benim.
8: Merhaba, Kocaeli Darıca'dan bildiriyorum. Lütfen hastalanmayın. Hastalanıyorsanız da lütfen radyo programına çıkmayın. Teşekkürler.
9: Hatay'dan bildiriyorum. Lütfen araba camlarından dışarı tükürmeyin. O tükürükleriniz için daha uygun yerler bulun.
1: Arif Güven Show.

telefon yüklendiğiniz haberi bu Arif Güven Showtime radyonuzda. Dur bakayım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ya şimdi gelen mesajlarda o kadar hemfikiriz ki, o kadar hakikaten söylüyorum. Yani kafa yapımızı o kadar tutuyor ki sevgili dinleyenler sizinle. Ama işte okuyamıyoruz. Bizi denetleyen bir kurul var. Bir tık da malumunuz yani. Yusuf durumları da olabiliyor. Tabii canım.

0: Çok iyi oluyor vallahi söylüyorum. Yoksa iyice artık benim kayış boşa dönerdi yemin ediyorum. Buyurun. Ete bir zam daha geliyor. Çünkü et bir başkanı demiş ki kırmızı ete birazcık daha zam gelebilir. Artık bu eti zaten biz yemiyoruz herhalde değil mi? Var mı ya? Yani? Abi kurbandan kurbana yani. Yavrum ya da ne bileyim. Eskiden böyle ap diye aldığımız, yediğimiz eti artık dondurma gibi yalayacağız yani. Evet abi, bildiğin eti dondurma gibi yalayacağız. Şimdi bak hani içinde bulunduğumuz kriz nasıl bir krizse bu televizyondaki dizilere bile yansımış. Çünkü bir dizi varmış Fox TV'de. Böyle bir restoran sahnesi düşünün yavrum, şimdi hani ana karakterler kimdir bilmiyoruz. Hatta haberi okuyalım, ondan sonra canlı şey yapalım, yorumumuzu yapalım. Haber şu: Fox TV'de yayınlanan bir sahne sosyal medyada olay oldu. Restoran sahnesinde bir figüranın, yani figüran dediği de biliyorsunuz işte ana karakterler bir masada oturuyorsa arkada da birileri oturması gerekiyor. Dolayısıyla onlara figüran deniliyor. Bir figüranın boş tabaktan yemek yediği anlar dikkat çekti. Yavrum şimdi hakikaten figüran da şöyle bir şey yapıyor. Ya tabak boş ama sanki böyle eti kesiyormuş gibi yapıyor. Lan tabak boş boş. Dur. Bak kriz abi, televizyonları da vurmuş yani. Şimdi boş tabaktan yemek yendiği haberi şu. Tardo Florida'da olduğu restoran sahnesinde yan masada oturan bir figüranın sanki tabağında yemek varmış gibi bir şeyler yemesi bazı izleyicilerin gözünden kaçmadı. Figüranın boş tabaktan yemek yemesi, düşün, başrol oyuncususun ve restoranda böyle bir sahne çekiliyor. Sen de artık karşındaki karakter kimse onunla konuşuyorsun. Tabii ki de etrafa sağa sola bakıyorsun, fakat bakıyorsun ki yan masada bomboş bir tabak var. Düşün, elinde çatalı var, işte bıçağı var, fakat boş tabakta et keser gibi yapıyor. Hatta yani figüran da iyi oyuncuymuş. Gerçekten söylüyorum, helal olsun. Çünkü görüntüye baktığında diyorsun ki abla hani öyle bir davranıyor ki boş tabakta sanki böyle hani balık varmış da balığı böyle kılçığından ayırır gibi ince ince çalışıyor yani. Vallahi böyle bir sahne var yani. Bilemiyoruz, belki de kadıncağız hakikaten söylüyorum hani yemek gelmeden pratikte yapıyor olabilir, hani nasıl yesem acaba falan diye. Yavrum çok komik değil mi ya? Ki bunu televizyonda yayınlamışlar ama şimdi dikkatli izleyenlerin gözünden kaçmamış. Düşün abi, ve kendimi düşünüyorum mesela, hep böyle durumlarda empati yaparım. Elimde çatalım var, elimde bıçağım var, önümde bomboş bir tabak var ve ben kendi kendime sanki o boş tabakta bir şey kesiyormuş gibi yapıyorum yani. Oy oş çiçeğim, ne diyeyim? Ayrılmayın. Sebebi birazdan yine haberlere bakacağız. Aynı zamanda birazdan günün konusunda vereceğim dostlar.
1: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
2: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah emanet ol.
3: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
4: Arif Güven.
5: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
6: Selamun aleyküm Arif abi. Giresun Gürala'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
7: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Ömer. Merak etme, ben de buradayım abi. Ben de.
8: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
9: Selam. Kırklareli'nden İstanbul'a seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşçakalın.
4: Arif Güven. Showtime.

0: deli deli gidiyor beni.
1: Arif Güven Showtime.
2: Buradayız. Havasına suyuna taşına toplana kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Buyurunuz. Bu haberi bir verelim malumunuz. Bayram öncesi kritik uyarı nereden geldi? Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Kurban Bayramı öncesinde kritik bir uyarı var. Canım kardeşim, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sahte para mağduriyetini yaşamaması için bilinçlendirici ve uyarıcı bir animasyon video yayınlamışlar. Bilginiz olsun. Sahte para dolandırıcılığına Emniyet Genel Müdürlüğü böyle bir dikkat çekmiş. Paylaşımlarda kağıt paralarda kullanılan emniyet şeridinin tüm banknotlarda gömülü olduğunu ve banknotun ışığa tutulduğu zaman kağıt para değerini ayrıca TL harflerinin görünebileceğini de belirtti. Demek ki bu aralar böyle bir durumumuz varmış, bilginiz olsun. Yine Kurban Bayramı'ndan bahsedelim. Malumunuz Kurban Bayramı ne zaman, tatile kaç gün kaldı ki bilenler mutlaka biliyorlar zaten. 9 gün böyle bir tatil durumumuz var. Tatil yapabilecek olan arkadaşlarımıza biz de şimdiden iyi tatiller diliyoruz. Ne oluyor ne bitiyor memlekette, haberler. Günün konusu cepte, onu da vereceğiz. Şu habere bir bakalım yavrum ya, hakikaten söylüyorum. Dur bakayım, neredeydi o haber? Evet bakınız sevgili dinleyenler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız konuşma yapmış, demiş ki Türkiye'de bütün ailelerin kapısında otomobili var. Evet doğru söylüyor, çünkü yakıt pahalı olduğu için kapıda duruyor yani. Türkiye'de bütün ailelerin her gelir grubundan ailelerin kapısında otomobili var, çocukları okuyor açıklamasında bulunmuş. Herkesin arabası var mı bilmiyorum tabii de. Herkesin arabası varsa tıklım tıklım dolu olan otobüslere insanlar muhtemelen zevkine biniyor yani. Bir de şey güzel olmuş ya yani. Bak Türkiye'de bütün herkesin arabası var dese bu kadar olmaz da. Türkiye'de bütün ailelerin kapısının önünde arabası var. Evet yakıt pahalı, o yüzden kapının önünde duruyor yani. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani bir tane zaten kendi alıyorsun, bir tane de biliyorsun. Devletimize alıyoruz. Yani çok pahalı abi, pahalı yani. Bu ne bakalım? Buyurunuz. Birkaç günden beri bahsettiğimiz bir cami haberi vardı. İşte selde yıkılmıştı. Yenisini yaptık. Bir dahaki selde o da yıkıldı. Dedim ki hiç akıllanmıyoruz, hiç ders almıyoruz. Şimdi su taşkını alanında olan Mera'ya lojistik merkezi inşa etmişiz ya. Yani. Bursa'da Nilüfer Çayı'nın kolu olan Deli Çayı'nın taşkın alanında bulunması nedeniyle hastaneye yapılmasına izin verilmeyen Samanlı Mahallesi Köy Merası'na lojistik merkezi inşa ediyormuşuz. Vallahi ne diyeyim ya. Buyurun. Üçüncü sayfa haberleri bakalım mı? Bakalım. Kemiği lazım, etiyle işimiz yok haberi var. İzmir'in Konak ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda kesilen 14 atın etlerinin piyasaya sürülmek üzere olduğu belirlendi. 8 kişi gözaltına alındı. Polis Umurbey Mahallesi'nde İşçiler Caddesi üzerinde dün gece saat 01 sıralarında böyle bir depoya yaşlı atların kesilerek etlerinin vatandaşa satılması gibi böyle bir ihbar almış. Velhasıl depoya yapılan operasyonda 14 atın kesildiği belirlenmiş. Kesilen at etleri Konak Belediyesi zabıta ekiplerince imha edilmek üzere götürüldü. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Haklarında cezai işlem uygulanan şüphelilerden birisi, bak, atları kemiklerini satmak için kestik, etleriyle işimiz yok demiş. Yersen diyor yani, anlatabiliyor muyum? Oy oy. Valla nereden tutsam elimde kalıyor. O yüzden de çok böyle mutsuz oluyorum. Ve dediğim gibi Allah'tan böyle bir günün konusunu veriyoruz da bir tık böyle bir kafa dağılıyor. Şimdi günün konusunu şöyle verelim. Tabii ki de günlük hayatta yaşadıklarımla alakalı. Ya evet lan, bu günün konusu olabilir dediğim birçok şey yakalamaya çalışıyorum ki dün de böyle bir durum oldu. Yavrum şimdi hepimizin, malumunuz yani hepimizin demeyelim de birçoğumuzun elbette böyle bir lakabı vardır. Senin lakabın var mı? Bir de sen kimsin yani? Öyle değil, pardon ya, dur ya. öyle değil de şöyle soralım. Şimdi memlekette canım kardeşim abi tuhaf tuhaf lakabı olan bir sürü insan biliyoruz. Şimdiye kadar sizin duyduğunuz tuhaf lakabı olan abi kim var? Hani abi bizim mahallede şöyle biri vardı. İşte bizim iş yerinde şöyle biri vardı. Okulda böyle biri vardı. Yani duyduğunuz en tuhaf lakap neydi? Bundan bahsedelim. 0530-071-4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Sadece ve sadece WhatsApp'tan rica ediyorum. Canım kardeşim bak söylerken bile hakikaten de artık böyle ses tonumu değiştiriyorum anlayın diye. Çünkü Instagram'dan geliyor görmüyorum. Facebook'tan geliyor görmüyorum. Twitter'dan yazıyorsunuz görmüyorum. Görüyorum çok sonra görüyorum. Sonra da abi kötü ben oluyorum. Bak kaç sefer söylediğimi sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. WhatsApp'tan gelenler bile bazen abi okunamayabiliyor. Çünkü çok fazla mesaj geliyor. Sadece WhatsApp'tan. Anlaştık? Anlaştık. Memlekette duyduğunuz babacığım en tuhaf lakap neydi? Bundan bahsediyoruz. Ayrılmayın birazdan da geliyoruz.
0: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
3: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
1: Arif Güven, Show'da.
4: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İknur. Ben de buradayım.
5: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
6: Selam Arif Güven, Löburgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
7: Ben Merve.
8: Ben Cansu.
9: Ben Büşra.
10: Ben Aslı.
11: Ben Tuğçe.
12: Ben Şennur.
6: Seni dinlemekteyiz.

Bütün radyo programları bir yana, sen bir yana Arif Güven. Bence git annene babanı mahkemeye ver. Yeni adın renk olsun. Renk olsun. Herkesin hayatına renk kattın be Arif Güven. Helal sana.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
5: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.

Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Buradayız sevgili dinleyenler. Malumunuz biliyorsunuz olayı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek artık bu dakika itibariyle kale değişikliği oldu. Bir bu kadar daha yola devam. Sorduk dostlarımıza. Dedik ki biraz böyle bir kafamız dağılsın. Memlekette duyduğunuz ne bileyim abi bizim köyde böyle biri vardı. Bizim okulda böyle biri vardı dediğiniz çok tuhaf gelen lakaplardan bahsediyoruz. Günün konusu budur. 0530-071-4355 diyorum ama yavrum hakikaten yine sold out olmuşuz. Çünkü bir dünya mesajımız var. Buyur. Bizim mahallede vardı Buruşuk Ahmet. 50'li yaşlarda yüzünde fazlaca kırışıklığı olan kara bir dayı abi kendisi diyor. Tövbe estağfurullah tövbe. Maymunlar Cehennemi 5 serisinde oynayabilir o derece kırışıktı. Dido Safiye var. Dido Safiye. Niye? Mahallede otururken, misafirlikte otururken evin önünden sıkışmış trafikte siren sesleriyle ilerlemeye çalışan ambulansın sesini duyup ha bu nedir Dido Dido dediği için lakabı Dido kalmış diyor. Şimdi malum lakaplardan bahsediyoruz ama canım kardeşim bazılarını elbette okuyamıyorum yani. Argo olanları okuyamıyorum. Bilginiz olsun. Duyduğunuz en enteresan lakaplardan bahsediyoruz. Bakalım. Bizim mahallede bir Mustafa abi vardı. Kıl Mustafa'ydı. Eyvallah. Sonrasını okuyamıyorum. Bu durumda hakikaten ona katılıyorum. Demek ki ben de Kıl Arif olabilirim. Yani... Tuhaf mıdır bilmiyorum ama bana da Beton Şengül derler. Beton Şengül. Arif abim gerçekten bıktık ya bu zamlarda. Ya evet kurban oldum malum. Hani zamlardan onunla alakalı böyle bir mesaj yollamış da. Bu arada sevgili dinleyenler şimdi internetle alakalı sorun yaşadığını söyleyen arkadaşlarımız var. Siz de yaşıyor musunuz bilmiyorum. Biz yaşıyor muyuz şu anda? Evet bizde de sayfa bak açıyorum.

0: evet, bizde de şu anda bir sıkıntı var. Gözüküyor, çok böyle yavaş sayfa açılıyor. Hatta açılmıyor da diyebiliriz yani. Buyurun. Dediğimiz gibi bugün biraz böyle bir fon müziği alıp başına gidebilir. Çünkü internetle alakalı böyle bir yavaşlama durumu var. Bizim mahallede vardı. Lakabı Dingil'di. Ve hakikaten adamı tanıdıktan sonra o lakap ona cuk diye oturmuş, farkına vardım abi. Bizim köyde emekli diye bir abi vardı. Çünkü diyor adam köyün ilk emeklisiymiş. Eyvallah. Tridin Reşat diye bir şey duymuştum abi. Tridin Reşat ne ya? Kör Yusuf vardı. Liste uzar gider. Bir de olabiliyorsa hani niye öyle deniliyormuş biliyorsanız onu da yazarsanız mutlu oluruz. Evet, duyduğumuz enteresan lakaplardan bahsediyoruz. Evet, buyurun, en sonunda error verdi sayfamız. Açılmıyor mu abi? Sevgili dinleyenler, malum evet, valla internetle alakalı böyle bir sıkıntımız var. Bir F5 yap bakayım diyeceğim de. Sizde de şöyle bir yavaşlama durumu var mı an itibariyle internetle alakalı konuşuyorum, yoksa bize has bir durum mudur bilmiyorum. Sayfa error verdi abi, açılmıyor şu anda. Error 503 diyor abi. Velhasıl biz bir böyle bir bakalım, burada mı sıkıntı yaşıyoruz, genel bir sıkıntım var anlamadım ama velhasıl günün konusu belli. Şimdiye kadar duyduğumuz en enteresan lakaplardan bahsedeceğiz inşallah. Şimdilik olabiliyorsa hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
2: Ben de buradayım.
3: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum. Ben de buradayım.
4: Arif Güven Show.
5: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur. Ben de buradayım.
6: Günaydın Arif Güven. İstanbul Pendik'ten Figen. Buradayım.
7: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
8: Abilerin bir tanesi Kuşköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Güven Showtime.
1: Buradayız, buradayız. Bak ne kadar keyifli, ne kadar güzelsiniz ya. İnternetle alakalı böyle bir sıkıntımızın olduğunu söyledik. Şimdi galiba düzeldi. Canlı bağlanalım. Sen mağdur olma Arif'im. Arayalım mı? Kurban olurum ben size ya. Vallahi söylüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Duyduğumuz en enteresan lakaplardan bahsediyoruz. Rahmetli eniştem Gamalı Musto vardı. Gamalı Musto. Buyur. Bizim orada pırt pırt Ali vardı. Çocuk yaşlarında yürürken gaz kaçırarak yürüyormuş. Yürürken de çıkan ses lakabı kalmış. Pırt pırt Ali. Şu anda 87 yaşında, torunları bile pırt pırt Ali'nin torunları. Ne güzelmiş ya. Her yere laf yetiştirdiği için şehirler arası açılan bir ablamız var diyor. O da şuymuş. 302 Ayşe derlermiş. 302'de yani Mercedes 302. Yayında sıkıntı yok. Biz rahat dinliyoruz. Tamam. Güzel. Ben de şu anda zaten rahat yayın yapıyorum. Tabii canım şu anda bildiğin abi uzandım böyle yatay pozisyonda. Sevgili dinleyenler, şimdi lakap olunca söz konusu, dolayısıyla bazıları da hakikaten söyleyeyim, argo geliyor. Argo olanları okuyamayacağımı bildiğiniz halde yazıyorsunuz ya. Hakikaten tebrik ederim sizi yani. Gasolar. Gasolar ne ya? Bizim baba tarafı aile lakabımız Gasolar. Kasım isimli bir aile büyüğünden geliyor. Kasım olmuş Kaso. Memlekette karanfile garanfil diyen memleket diyor. Gaso da zamanla Gaso olmuş. Gaso. Kostarik Ahmet vardı abi bizim orada. Kostarik ne ya? Abbas var. Lakap değil aslında ama diyor lakap. Adamın adını hala bilmiyorum. Herkes Abbas derdi rahmetli. Abbas aşağı, Abbas yukarı derlerdi. Bir gün vefat etti Abbas abi. Cenazesinde adı başkaydı ama diyor şimdi bile hatırlamıyorum. O kadar Abbas, o kadar Abbas diyorduk ki. Eyvallah, Allah rahmet eylesin. Buyur. Bizim burada var abi Dozer Ali. Hatta kendisi kardeşim olur diyor. Dozer Ali. Herhalde yapılı bir arkadaş, o yüzden Dozer Ali diyorlardır. Dediğimiz gibi neden böyle hani dendiğini de yazarsanız çok da mutlu oluruz. En ilginç hatırladığım top sakalsız Ali vardı. Top sakalın olacağı yeri tıraş edip yüzündeki geri kalan tüm kıllarını uzatıyordu. Abi o da çok enteresanmış ya. Top sakal olması gereken yerde kıl yok ama bütün her yerde var. Top sakalsız Ali.

kitap olur mu ya? Kurt köpeği Hüseyin vardı abi. Yaylan Osman gelmiş mesela. Yaylan Osman var. Fırın Ahmet vardı. Dozer Mehmet vardı. Nedenini bilmiyorum ama şu an yaşayan kimseyi bilmiyorum. Anne tarafımı memlekette Gügümler olarak bilirler. Gügümler. Kimlerdensin diye sorduklarında Gügümlerdenim diyorum. Gügümler ne ya? Oğlum insan merak eder, araştırır ya. Ya sevgili dinleyenler, argo olanları okuyamıyorum dedikçe argo lakaplar geliyor ya. Yeto abla, olayın kahramanı aslında bir erkek. Annemin eskiden oturduğu sokaktaki komşusu. Ablamın düğün davetiye listesini verirken gruplara ayırmıştık. Anne tarafı, baba tarafı, mahalle komşuları, eski mahalle komşuları. Orada görmüştüm Yeto abla. Allah Allah, Yeto abla neymiş ya? Bacak Necmi. Bacak Necmi ne ya? Niye abi? Niye yani? Yani sebebini biliyorsanız onu da yazın da. Demek ki bilmiyormuş. Bacak Necmi. İstanbul'dan selamlar. Aleyküm selam. Takoz Recep var İstanbul Beşiktaş'ta. Sonra çok efsane lakaplar duymuştum ama ilk duyduğumda diyor eleştiriler. Eyvallah. Takoz, Takoz Recep. Dayımın bir zamanlar çalıştığı meyhanede yaptığımız bir derleme olsun abi bu. Çünkü diyor orada, şimdi herkesin meyhanede işi var tabii. Domates Ömer vardı. Sebze halinden genellikle Ömer abi domates ticareti yapıyordu. Kırmızı Hasan vardı. Daha ilk dublede yüzü kıpkırmızı olurdu. Kırmızı Hasan güzelmiş ya. Nohutçu Baba çok delikanlı bir insan olup soyadı nohut olduğundan dolayı ona Nohutçu Baba diyorduk abi. Eyvallah canım kardeşim. Ejderha Metin ne ya? Niye ejderha abi? A'nın Hasan vardı. Kurbağa Apo. Duyduğumda çok şaşırmıştım abi. Kurbağa Apo. Evet, duyduğumuzda şaşırdığımız lakaplardan bahsediyoruz. Çok kiloluydu. 100 kiloluk Ayşe diyorduk biz ona. Abi o da çok ağır olmamışım ya. 100 kiloluk Ayşe. Hindi Hilmi vardı. Köfte Mustafa gelmiş. Rize'den selamlar abi. Canım kardeşim, kurban oluyorum. Güzel Rize'mize. Aleyküm selam. Tırıklı diye bir şey duymuştum. Muhtemelen pırt yapan ve ishal olmuş kişilere söyleniyor galiba diyor. Bizim orada tırıklı. İlk defa duyuyorum. Nokta Necmi vardı. Çünkü diyor saçsız bir amcaydı. Herhalde bu yüzden adını nokta koydular. Yani kafa yüz yuvarlak olduğu için, saç da olmadığı için mi?

0: Birazdan mesajlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Canım kardeşim, dediğimiz gibi günün konusu bariz belli. Şimdiye kadar duyduğumuz en enteresan lakaplardan bahsediyoruz.
1: Bari Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldın be gülüm. Söğütten Eray.
2: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, Uber, Zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
3: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
4: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
5: Günaydın. Tülay ve Miray'dan size günaydın.

0: Darıca'dan Sadık ben abi. Senin yüzünden eve gidemiyorum. Arabada oturuyorum.
1: Abi ben Ortaca'dan Engin. Seni çok severek dinliyorum. Ofisinize geleceğim eğer bir gün iznin olursa.
2: Arif abi ben Pendik'ten Hasan. Şimdi sana herkes nereden buldun bu manyağı diyor. Peki seni bir dinlediğimiz için biz de bir manyak olmuş olabiliyor muyuz? Kafamda deli sorular. Kafamda deli sorular. Bir cevap ver be abi.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
5: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
3: Arif Güven Showtime.
6: Radyo Merhaba, reklamlar.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
0: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Arif Güven Showtime. Arif Güven. Ben Gevze Kocaeli'den Murat Çalışkan. Seni dinliyorum. Bağımlılık yaptım ben de Arif. Yan etkin var mı acaba?
10: Herekeliler de burada Arif Bey, herekeliler de.

0: buyurunuz. Artık mesaj yollamayınız gençlik. Çok fazla mesajımız var. Bakalım. Bu nedir? Abi dede kasapmış. İsmi Osman. Babamın da ismi Hasan. Benim ismim Osman lakap. Kasap Osman'ın, Hasan'ın Osman. Ben memnun oldum diyor. Eyvallah canım kardeşim. Çok uzunmuş abi. Bizim köy Dallas gibi abi. Tito, JR ne ararsan var. Bir ara hakikaten böyle JR muhabbetleri vardı yanınıza. Bana da kırık zafer derler abi. Eyvallah canım kardeşim. Bizim köyde Ford Elif vardı. Nedenini bilmiyorum. Ford Elif. Abi Uşak Garaj'da çalışan şanzıman lakaplı bir amca vardı. Adını pek bilen yok diyor. Sürekli şanzıman. İlginç. Dur bakayım. Kahveye bir giriyorum. Köpek Adem, Tilki Selim, Sansar Yusuf. Kahvede oturuyorlar. Kahveci dükkanın adı... ya kurban oldum ya. Teşekkür ediyorum. Vallahi çok iyisiniz ya. Duyduğumuz en enteresan lakaplar. Bu ne? Dur bakayım. Elif vardı. Bizim arkadaş bir kapanıp bir açılırdı. Dolayısıyla adı Sunroof kalmış ya. Sunroof Elif. Ne güzelmiş ya. Çünkü bir açılıyormuş bir kapanıyormuş yani. Patlak Hasan var. Patlak Hasan ne ya? Patlak ne abi ya? Adamın sadece gözleri büyük olduğu için böyle söylemişler. Patlak Hasan. Cıncık Tamer. Onun da diyor kanaldan kayarken tövbe yarabbim ya şey olmuş. Çok affedersiniz kanaldan kayarken poposunu cam kesmiş. Arkadaş Adanalı Cıncık. Dur bakayım. Yavrum argo olanları yollamayın ya. Kurban oldum. Dişi kırık Ramazan vardı bizim mahallede abi. Geberik vardı. Çok zayıftı o yüzden geberik diyorduk. Geberik ya. Bu bak şimdi Patlak Ahmet de varmış. Köyde adam olur olmadık yerde osurduğu için böyle demişler abi. Duydum da çok gülmüştüm. Patlak Ahmet. Zırt pırt osuruyormuş abi. Yamuk Hacer. Kadına yarı felç inmiş. Ondan kalmış. Ya bu olur mu ya? Tövbe yarabbim. Yamuk Hacer denir mi ya? Bunu geçelim yavrum. Dediğimiz gibi artık yollamayınız bir dünya mesajımız var. Bakayım. Şapırt Hasan. Şapırt Hasan ne ya? Yorgansız Hasan ve Sinek Hasan üçlemesi vardı. Bir tane de Allah'ın... Bunu anlamadım yavrum geçiyorum. Bak bu güzelmiş ya. Cips poşeti diye birisinden bahsediyor. Cips poşeti diyorlarmış. Çünkü diyor yarıdan fazlası hava boş beleş konuştuğu için böyle takmıştık adını. Hakikaten ya ben hiç böyle şeyler almam abi. Geçen hafta mıydı? Ondan önceki hafta mı hatırlamıyorum ama çok canım çekti. Böyle alayım dedim cips aldım. Yavrum abi o kocaman bir paketi yapmışlar. Yani elini poşetten içeriye paketten içeriye sokuyorsun dirseğine kadar geliyor. Ama içinde bir gram bir şey var. Vallahi ya bu iş yapan arkadaşlara söylemek lazım. O şimdi dibinde var poşet kocaman. Bence yanlış yapıyorsunuz. Siz o kadarcık şeyi cipsi hakikaten söylüyorum. O kadarcık cipsi o kadar pakette satmayın. Çuvalda satın bence. Sütü bozuk Necmi vardı abi. Eyvallah canım kardeşim dur bakayım. Karşıyaka Aksoy Bostan'dı. Deli Hakan var. Hakikaten çünkü deliydi. Biz de ona deli diyorduk. İyi güzel. Kız kaçıran Coşkun vardı abi. Dur bakayım sebebi ne? Yani sebebini biliyorsanız onları da yazarsanız daha mutlu oluyorum yani. Tıs Murat var. Çünkü diyor yılan nasıl sinsi bu da öyle sinsi abi. Köfte dudak Mete. Kız Mete varmış diyor ki merhumun böbrek yetmezliğinden gözleri sürmeliydi. O yüzden öyle diyorlarmış abi. Eyvallah canım kardeşim. Katil suratlı Ahmet vardı bizim orada. Oysa diyor melek kalpli bir çocuktu. Buyur yalancı Cengiz Han vardı. On lafından dokuzu yalandır abi. Biri de diyor o kalan biri de şüpheli yani... Bu ne ya? İkinci Güneş Murat vardı. Platin gibi sarı saçları vardı. O yüzden ikinci Güneş Murat diyorduk biz ona. Lise döneminde yakın bir arkadaşımın sınıfta herkese kurmi derdi. Zamanla bu kelime onunla özdeşleşti. Kurmi. İçi çürümüş anlamına geliyormuş abi. Kurmi. İlk defa duyuyorum. Kurtlu içi çürümüş anlamına geliyormuş. Ya... Harikasınız ama vallahi söylüyorum yani argo olanlar. bizim burada bir eleman var abi. Birkaç senedir kafası sürekli güzel. Biz ona morfin diyoruz. Morfin aşağı, morfin yukarı. Vezne Rıfat abi vardı. İhtiyacı olan sürekli ondan borç alıyormuş. Dolayısıyla bu lakabı da kendi kendine takmış. Vezne Rıfat. Güzel. Çatlak karısı. Kadının adını bilen yok. Gelin gittiğinde eleman çatlaklar sülalesinde. Ha, gelin gittiği eleman çatlaklar sülalesindeymiş. Öyle olunca da kadının lakabı da çatlağın karısı kalmış. Çatlak karısı. Bu dünya mesaj var. Kurban olduklarım. Hakikaten şöyle diyorum. Artık yollamayınız. Bakayım. Hello Ömer vardı. Sebebini hala çözemedim. Niye bu adama böyle diyorlardı bilmiyorum abi. Hello Ömer. Sevgili dinleyenler, vermemiz gereken minicik bir molamız var. Moladan sonra yine bir parti daha bakacağız. Sakın olabiliyorsa bir yere ayrılmayın.
1: Ustacığım, ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limanın girişin yok lan senin diyor. Usta, bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
2: Arif abi, ben de buradayım demek istiyorum sana ama ben her yerdeyim abi. 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
3: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
4: Arif Güven Show.

0: sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız. Son parti, şöyle bir mesajlara bakacağız. Bütün Kleri kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Yine okuyamadığımız bir dünya mesajımız. Maalesef üzülerek söylüyorum ki galiba kalacak yavrum. Bakalım, Vapur Osman vardı abi. Sebebini bilmiyoruz. Vapur Osman. Bu ne bakalım? Buji Ahmet var bizim mahallede. Babası arabayı kaçırmasın diye akşam arabanın bujilerini söküyormuş. Zamanında onun adı da Buji Ahmet kalmış. Vay be. Kooperatif Kemal vardı abi. Dım tın tın Hüseyin var. Futbol maçında topu aldığında dansöz gibi bir oraya bir öbür tarafa dönüyormuş. Kimseye pas vermediği için de millet dım tın tın Hüseyin koymuş. Allah Allah. Tuhaf değil de bizim köydekiler daha bir mizansen sanırım diyor. Örneğin girdiği her muhtarlık, kooperatif başkanlığı ve seçimlerini kaybeden adama... Ya yavrum şimdi tamam, bunu herkes tanıdığı için bunu söylemeyelim. Buyur, bizim mahalledeki bacım İsmail'den başlayayım. Bacım İsmail ne ya?

0: Tokmakçı diyorduk biz ona abi, eyvallah canım kardeşim. Keyfo Hüseyin, keyfo. İş yaparken hiç kendisini incitmez. 3 günlük işi 10 günde yapardı. Yani anlayacağın keyifçiydi. Biz de ona Keyfo Hüseyin derdik. Cimbiliğin Muharrem duymuştum. Cimbiliğin Muharrem ne ya? Cimbiliğin Muharrem. İlk defa duyuyorum. Poşet patlatan vardı. Çünkü annesini zamanında poşet patlatarak korkuttuğu için köy halkı tarafından öyle lakabı kalmış. Poşet patlatan. Oy oy. Teşekkürler dostlar. Dur bakayım. Yavrum işte sebebini bilirseniz, daha doğrusu sebebini biliyorsanız yazarsanız daha da mutlu oluyorum. Argoları okumuyorum. Açık ve net söyleyeyim. Okuyamıyorum. Perişan vardı abi bizim orada. Çünkü diyor kendisi mezar kazma işleriyle uğraşıyormuş. Dolayısıyla da her gördüklerinde perişan haldeymiş. Tombalacı Mehmet vardı. Testere Necmi vardı bizim sınıfta. Oldu. Laz Ziya'da vardır o zaman yani. Çok affedersiniz, ben yumuşatarak söylüyorum. Çünkü diyor ki, yani şöyle söyleyeyim, hani kaba ete ne diyor? Kaba et diyoruz da hiçbir kabalığını görmedik şimdiye kadar. Popo, popo. Popo yok Hüseyin vardı. Bunun tam tersini yollamış da. Çünkü diyor abi hiç poposu yoktu. Bu ne ya? Abi çok tuhaf olmasa bile en üstlerde yer bulabilir kendisine. Çünkü bizim mahallede eskiden Comanchero Kazım vardı. Comanchero, bir şarkı biliyorsunuz değil mi? Comanchero Kazım. Lord Cemal vardı. Çünkü diyor kendisi bizim köyün en zenginiydi. Dolayısıyla ona Lord diyorlarmış. Lord Cemal. Bebek Ali vardı. Biraz bebeksi bir yüzü vardı. Ondan herhalde diyor. Lastik Mehmet ve Tik Tak Hasan vardı. Ama onların hikayelerini bilmiyorum. Tik Tak Hasan. Kertenkele Cafer var bizim burada. Trakya'dan selam olsun. Kertenkele Cafer. Katil İbo. Katil İbo ne ya? Hikayesi şu abi. Adam kurban kestikten sonra elinde bıçakla üstü başı kan içerisinde kahveye giriyor. O gündür bugündür de adı Katil İbo kalmış. Bak diyor ki Eşek Hasan var bizim burada. Adam sonra hacca gitti geldi, bir müddet Hacı Hasan dediler ama sonra diyor eski lakabına geri döndü. Hala Eşek Hasan. Dalaksız vardı. Adam bisiklet kazasında dalağına gidon saplanmış. Aldırmışlar. Adı Dalaksız kaldı abi. Dalaksız. Ya çok güzeller var da argo olanlar dediğim gibi okunamıyor yani. Bu ne ya? Şıkıdım Kazım diye bir şey olur mu ya? Şıkıdım Kazım vardı bizim mahallede. Adamın tiki olduğu için istemsiz olarak bir eliyle ara ara parmak şıtlatıp duruyordu. Şıkıdım Kazım. Abi öyle lakaplar var ki ya, bak şimdi toz şeker Hasan diye bir şey olur mu ya? Hani güzelmiş toz şeker Hasan da, niye abi niye, hani sebebini de bilirsek ki o daha keyifli olacak. Sevgili dinleyenler, artık bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Malumunuz, biliyorsunuz ki birazdan elbette yazıyor haberleri gelecek.
1: Antalya Manavgat'tayız, okula gidiyoruz. Vural abinin servisindeyiz, biz de buradayız Arif abi.
2: Arif abim, Zülfugazlıyım, Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim, Oya ben. Seni dinliyorum, iyi yayınlar, seni çok seviyoruz.
3: Günaydın Arif abi, Balıkesir Buranya'dan ben de buradayız.
4: Bu korna senin için Arif Güven. Menemen Helvacı'dan otoban yolu çantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
5: Arif seni dinlerken toprak küçükleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi zengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
6: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: Baylar, Arif Güven yayında.
1: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınları.
2: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviliyorsun. İstanbul'dan selam.
3: Arif Güven. Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
5: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
3: Arif Güven Showtime.
6: Radyo merhaba, reklamlar.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
8: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
9: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
10: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
11: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
12: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
6: Radyo merhaba. Reklamlar sona erdi.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
5: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
3: Arif Güven Showtime.
13: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek, sevgilim beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
14: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
15: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
14: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktır resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: ile devam ediyor.
1: Evet, aynen öyle. Sevgili dinleyenler, yazıyor yazıyor haberlerine geldik. Öncelikle bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Bugün de yalnız bırakmadıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Yani mümkün olduğu kadar okumaya çalıştık ama daha okuyamadığımız... Babacım, kaç tane mesaj gözüküyor? Tıkla bakayım şu sayfaya. Evet, 41 adet mesajımız daha varmış. Muhtemelen de yarın program başındayken bir tık böyle bir bakarız. Şimdi haberler. Bakalım. Bu nedir abi? Kaymakamın doğum günü haberini yapan gazeteciye ceza. Gerekçe? Tunceli'nin... Geçelim bunu ya. Vallahi çok sıkılıyorum. Böyle bazı haberler daral getiriyor artık bana ya. Gerçek babasının kim olduğunu 56 yaşında tescilledi. Bursa'da canım kardeşim mühendis Hakan Yılmaz 56 yaşında annesinin ameliyat öncesi itirafıyla biyolojik babasının olup olmadığını... Abi tüve verpim ya. Ne kadar acı, ne kadar tuhaf bir şey değil mi ya? Bir de 46 sene sonra abi bu gerçeği öğreniyor olmak vallahi çok kötü ya. Ben bazen başa şey diyordum, Allah rahmet eylesin babama. Hani kötü davrandığı zaman diyordum ki siz beni evlatlık mı aldınız? Ben sizin çocuğunuz değil miyim? O da bana şey diyordu. Oğlum evlatlık alsak seni mi alırdık diyordu yani. Vay be. Buyurun şu habere bakalım. Yavrum, dilencilikte çıta yükselmiş. Haydi gözümüz aydın. Üzerindeki, bak üzerinden 196 bin TL'lik hesap cüzdanı çıkmış yavrum. 196 bin TL diyorum ya. Şu anda hanginizin işte bankasında 196 bin var diye sormayacağım. 196 bin kredi çekmek isteseniz kaç kişi alabilir içinizde yani? Aynı zamanda bak hesap cüzdanında 196 bin TL para var. Araba anahtarı ve aynı zamanda ev devir evrakı da çıkmış yani. Valla eskiden hep şey derlerdi ya işte. Zenginin parası züğürtün çenesini yoruyor. Şimdi dilencinin parası bizim çenemizi yoruyor yani. Arkadaş yani üzerinden 196 bin TL'lik hesap cüzdanı, araba anahtarı ve ev devir evrakı çıktı. Ben ciddi ciddi gerçekten yani resmen özenmeye başlıyorum bu artık dilenciliğe yani. Vay be. Buyurun. Sevgilisine kızdı, kuaföre daldı. Neredeyiz? Antalya'dayız. Havalar sıcak, daha da delireceğiz yani. Sevgilisiyle tartıştığı için çılgına dönen 21 yaşındaki genç. Lan daha 21 yaşındasın. Neyine çılgınlığına dönüyorsun ya? Erkek arkadaşını ezmek isterken kullandığı arabayla kadına kuaföre... Bunu yapan bu, bir şey söyleyeceğim. Erkek arkadaşını ezmek istiyor. Bunu yapan da kız ha. Hakikaten söylüyorum. Kızlar ne yapıyorsunuz ya? Sevgilisiyle tartıştığı için çılgına dönen 21 yaşındaki genç kız. Evet, genç kız yazıyormuş zaten de ben okumamışım. Erkek arkadaşını ezmek isterken kullandığı arabayla kuaför dükkanına dalmış. Vay be. Erkek için ne kadar havalı bir durum değil mi ya? Bazen de okuyoruz ya böyle işte. İki kız bir erkek için birbirine girdi. Baba ne kadar güzel ya. Vallahi söylüyorum. Ki kız kavgalarında benim favorim her zaman babacığım kısa saçlı olan kavgayı kazanır. Çünkü kızlarda direkt böyle bak. Erkeklerde direkt abi kafa atma diye bir şey var. Kafayla dalma diye bir şey var. Bir de o kafa atma bana hep oldum olası enteresan gelmiştir. Çünkü kafaya atarken aynı darbeyi canım kardeşim senin kafada alıyor. Ama diyorsun tevekkili adam belli ki en kullanmadığı yerini kullanmak istiyor kavgaya yani. Erkeklerde durum budur. Bak kafa atmayla başlar. Kızlarda da saçlara dalmayla başlar. Dolayısıyla da kısa saçlı olan kavgayı kazanır abi. Var mı başka diye böyle bakıyorum. Bugünlük bu kadar yeterli olmuş olsun yazıyor haberleri. Canım kardeşim artık birazdan final, birazdan veda.
2: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım. Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
3: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
4: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
5: Arif abi merhaba, ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz, ben de buradayım.

Arif Güven Show'da.

0: bugün de bitti. Güzeldi, keyifliydi. Tabii bunun en baba sebebi, en önemli sebebi tabii ki de sizdiniz. Teşekkür ediyoruz valla. Siz olmasanız, yavrum ben burada kendi kendime konuşan bir deli olacağım. Ama sizin sayesinizde ne oldu? Sayenizde zengin oldum. Öyle söyleyeyim ya. Şaka bir yana hakikaten şey diyorum. Çok çok teşekkürler gençlik. Mesaj yollayan, haber yollayan, bütün dostlarımıza, yalnız bırakmayanlara, sessiz kahramanlarımıza, onlara da teşekkürler. Şimdi finale gelindi. Hep söylüyoruz programın başındayken. Tıpkı abi hoş geldin mesajları gibi finalde de hoşça kal mesajları geliyor. Mesaj yollayanlara çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Evet, dağılma vakti geldi ama gitmeden önce yapmamız gereken son bir işlem daha var biliyorsunuz ki. Helal olsun haberiyle. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle final yapmamız gerekiyor. Nevzat'ım canım kardeşim yine yollamış. Sağ olsun, var olsun. Yavru kedileri poşet içerisinde canlı canlı çöpe atmışlar. Yavrum bu nasıl bir vicdansızlıktır ya? Bu sonradan olan bir şey değildir bana kalırsa ya. Yani bunu yapabilen adamın içinde belli ki saf bir kötülük var abi. Yavru kedileri poşet içerisinde canlı canlı çöpe atmışlar. Belediye başkanı vicdansızlığa isyan etti. Bodrum'da, canım kardeşim, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, öyle söyleyelim daha doğru olacak. Poşet içerisinde çöp konteynerine atılan yavru kedileri belediye personelinin dikkati kurtarmış. Haklı olarak belediye başkanı da isyan etmiş. Torba Mahallesi'nde bir konteynerdeki çöpü almak için konteynerin yanına gelen Bodrum Belediyesi Temizlik İşçileri Müdürlüğü personeli çöplerin arasında kedi sesi geldiğini fark ediyor. Çöplerin içerisinde arama yapan görevliler sesin geldiği poşeti hemen buluyor. Ya bu arkadaş nasıl Müslüman olabilir ya? Bu nasıl bir caniliktir abi? Yavru kedileri poşete koyup, bağlayıp çöpe atmak. Bu adam ya kimse artık, adam ya da kadın bilmiyorum, her şey yapabilir ya. Belli yani içinde saf bir kötülük var bunun ya. Ve biz bilmeden, belki de farkında olmadan bu tarz insanlarla yan yana durabiliyoruz ya. Vallahi Allah herkesin karşısına, gerçekten söylüyorum, vicdan sahibi olan hayırlı insanlar çıkarsın ya. Velhasıl çöplerin arasında arama yapan görevliler sesin geldiği poşeti buluyorlar abi. Poşeti açtıklarında yaklaşık bir haftalık iki tane yavru kedi ve bir adet de pet şişeyle karşılaşan belediye görevlileri kedileri barınağa teslim etmiş. İki yavru kedinin barınaktaki anne kedinin evlat edindiğinde öğrenildi. Belediye başkanı da haklı olarak tabii ki bu konuyla ilgili isyanını sosyal medyada dile getirmiş. Birbirinden değerli insanların kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığımız şu son günlerde bir de Bodrum'da yaşayan insan görünümlü canavarların yaptıkları var ki bizi tek kelimeyle kahrediyor. Düşünün, küçük yavru kedileri, yavruları boş pet şişelerle birlikte çöp konteynerine koyuyorlar ve ağzını bağlayıp çöp konteynerimizi atıyorlar. Belediyemizin eğitimli ve vicdanlı personeli sayesinde kurtarılan bu yavrulardan diyor, kim bilir başka yerlere atılan kaç tanesi oldu. Alçak tanımının bile yüksek kaldığı bu canavar ruhlu insanların Bodrum'da da var olduğunu bilmekten büyük bir rahatsızlık duyuyorum. Geldikleri güne lanet olsun demiş belediye başkanı. Haklı mı? Haklı. Abi yani çıldırmamak elde değil ya. Bulacaksın abi bunu kim yaptıysa. Ne yapacağım, ne yapacağım belli. O ne yaptıysa aynısını ona yapacağım abi. Allah Allah. Çok şükür bugün de ağlanacak halimize güldük, dağılma vakti geldi çiçeğim. Çok çok teşekkürler, kurban olduklarım. Biz artık gidelim mi? Sevgili dinleyenler, biliyorsunuz hayat yol kenarında kitabelalar, slogan malum. Velhasıl hiç uzatmayalım. Memnun kalan dostlar, keyif alan dostlar, yeniden buluşuncaya kadar şimdilik hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
1: Günlerde suratında yapmacık bir gülüş, üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler, palyaço misali, ağlayamıyorum, ağlayamıyorum. Yüzündeki boyalı çizgiler izin vermiyor, ağlayamadığımdan.

olaylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

serisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ, Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
2: Radyo çekiminde merhaba, Türkiye jübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım. 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın, hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09 Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Kuzey

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar son.

beynimi kemiren kezzap geceler. Paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar. Sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek, kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: Telefona bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüş.

0: vermesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
1: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprache'nin tercüme bürosu, Türk konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprache'nin tercüme bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve E'ler

0: Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: Hadi.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'ta.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
10: Çay bile demleniyor, bize iki tek atmak zarar.

İşte sen buradan, cebimde yok bile param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

İyi akşamlar. Aman aman aman. Peki. Yolda, işte, evde, her neredeysen can kardeşim, dostum, bir tanem merhaba. Hepinize güzel bir akşam üzerinden saygılar, sevgiler. Saatler 17.01. Sponsorlarımızın katkılarıyla ve sizlerin desteğiyle Paydos Saati başladı. TikTok'tan, Facebook'tan, Radyo Merhaba TV'den ve Radyo Merhaba uygulamasından sesimizi duyan, görüntümüzü gören güzel insanlar, eyvallah. Yaklaşık bir saat boyunca sohbet edeceğiz. Sohbete katıl.

0: Onu konuşuyoruz. Evet, yoruldum dediğiniz ne varsa yaz gönder. Ve hemen onun ardından reklamlar. Neler sizi yoruyor? Çalışmak mı? Yoksa sosyal medyada gezmek mi? Hepsi. Reklamların ardından sohbet ederek konuşacağız. Birlikte birlikte. Hadi bakalım dostlar, toplan. Geliyorum az sonra.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar'ın katkılarıyla hazırlanan Kazım Korkmaz'la Paydos Saati başlıyor.

Gel gel canım gel. Gel hepiniz gelin, toplanın. Hepiniz gelin, üstüme üstüme gelin. Ali Kaya diyor ki 40 yıldır çalışıyorum da abi beni hiç yormadı ama insanlar yordu demiş. Nerede kaldı yeminlerin, sözlerin var. Peki Nihat Başkan. Evet. Nihat Başkan demiş ki hayırlı yayınlar dilerim. En çok insanların ikiyüzlülüğünden yoruldum. Savaşların insan

insanlığa ne kadar zarar verdiğini görmekten yoruldum. Dünyayı idiotların yönetimini görmekten yoruldum. Şampiyonluk eğlencelerinden yoruldum demiş Galatasaraylı başkan. Peki. Ya yeter ki Galatasaray'ın şampiyonluğundan yorulun. Ne olacak o yorgunluk? Gerçi bir süre sonra o da tat vermiyor. İddia yok. Her sene Fenerbahçe, o sene bu sene diyor. Ondan sonra bir bakalım yine Galatasaray şampiyon. Şimdi Fenerler bugün bana saydıracaklar. Ay ay ay ay ay ay ay. Peki dostlar. Kimler bizle birlikte? Görelim görelim. Burada olanları görelim. Anladım dostumu lütfen demiş Urşit Köse. Teşekkür ederiz. Safiye Doğanay'dan. Abi sen nereden buluyorsun ya? Ya sen nereden buluyorsun bunları abi? Ben duymadım. Safiye Doğanay kim abi? Ciddi var mı öyle birisi? Bakarız. Varsa çalarız. Niye çalmayalım? Çünkü bizim müzik listesini Kerim'den soracaksınız. Ben şarkıyla markıyla hayatta ilgilenmem. Bana ne kardeşim? Ben radyocuyum. Ben DJ miyim değil mi? DJ'ler ilgilensin. Ben girerim yayınımda konuşurum. Zabıl zabıl. Ondan sonra hadi eyvallah giderim. Bakacağız. Abi sen de gelecek misin diyor cumartesi günü. Geleceğim kardeşim. Evet ben de geleceğim. Cumartesi günü Hospitalstrasse'de olacağız hepimiz. Vallahi bak havanın tadını çıkarın. Mangallar yanacak. Kebaplar olacak. Büyük ihtimalle Sidelya kardeşim de dondurmasını satacak orada. Vallahi. Değil mi? Hava çok güzel olacak bir kere. 31 derece bekleniyor cumartesi günü. 31 derece de yani değil mi? Peki Serkan Babacan seni ne yordu? Hoş geldin. Bu akşam beni şu yordu dediğiniz ne varsa yaz gönder birlikte okuyalım. Bekir Günyer seni ne yordu? Peki. Nagihan niye gülüyorsun kız? Allah Allah. Maymun mu oynuyor burada? Peki. Nurhan Hanım Türkiye'den bizi dinliyormuş. Selamlarını göndermiş. Aleyküm selam. Memlekete de bizden selam olsun. Serkan Babacan diyor iyilik bilmeyenler yordu abi beni. Nankör insanlar yordu abi diyor peki. Oldu, var mı başka ben yoruldum hayat diyenler? Ne yorulacağız ya aman. Valla dün söyledik işte hayatımızda en fazla gördüğümüz insan ömrünün ortalaması 75 tane kış görüyoruz. 75 tane ilkbahar, 75 tane yaz, 75 tane sonbahar. Olduğu hepsi bu yani. Onu da sağlam görüyoruz mu o da belli değil vallahi değil mi? Takmıyorum kafaya abi demiş. Takma. Takma Serkan'ım. Mehmet Topçu abimiz. Vay. Talihim yok. Bak birisi şarkı istedi mi? Herkes şarkı istiyor. Mehmet abi bu şarkı sana pahalıya mal olur. Bu sana pahalıya mal olur. Bir çayını içerim. Peki Bülent kardeşimiz ne demiş? Neden kimse sabah 4'te uyanmaktan yoruldum demiyor. 4'te uyanmak iş mi ya? Allah Allah. Bülent Twitter kullanıyorsan seni ekleyeyim Twitter'da saat 4'te beni ayakta görürsün. Twitter'da geziyorum böyle. Gece kuşu gibiyim valla. Ciddi diyorum ya. Bu sabah ama bu sabah çok uzun uyudum ya. 4.56 idi. Vallahi 4.56'da Twitter'daydım. Sanki dünyayı ben kurtaracağım. Allah'ın delisi Trump oradan bir kelime söylüyor. Bütün dünya allak bullak oluyor. Nankörlerden, haya bilmezlerden yoruldum demiş Nurhan. Peki. Konuşmak isteyenler beni ara demeniz yeterlidir efendim. Beni ara dediğinizde hemen anında. Zeynep şu şöyle mi alabiliyoruz bunu? Alamayız değil mi? Alabilsek şu yazıyı mesela alabilsek. Dur bakayım deneyeceğim. Mehmet abi deneyeceğim. Acele etmeyeceğim ama şarkın için.

Senler benim neden içtim? İyi, Allah'tan içmiyorum ha. Su içiyorum, kahve içiyorum. Aslında şu kahveyi biraz bırakmam lazım. Bu sabah yayın dinleyen oldu mu? Abi böyle yayın saatinde bir an ben zaten hissediyorum. Hepiniz böyle bitti. Benim gibi tansiyon hastası olanlar bilirler. O sizi yoklama, önce bir yoklama sinyali gönderir tansiyon. Ondan sonra böyle bir ter basar. Hafiften hafiften böyle bir ter geldi. Allah dedim, ne oluyor ya? Ben ilacımı kalkar kalkmaz içen bir adam. Aklıma geldi, ilacımı içmeyi unutmuşum. Hemen şarkıyı uzattım, koştum, ilacımı içtim. Hani tansiyon çok kötü bir şey. Allah hiçbirinize vermesin. Peki Mehmet Topçu, aç oradan radyonun sesini. Aç, aç, kızdırma beni. Aç çabuk, çabuk aç. Ahmet ne diyor? Ahmet hocam, vay. Ahmet hoca diyor ki, yeminle Hurşit şu an beni çok yoruyor, çok bakım istiyor diyor. Ya işte ne diyeyim, bu da son dönemde çıkan erkek modası. Böyle bakın bakın bakın bu erkekler. Ya bırak işte sakalları, sal kendini. Aman Hurşit hoca yeter ya. Torun sahibi adamsın ya. Ahmet Mirza abimiz, teşekkür ederiz. Talihim yok, bahtım kara. Senin canın sağ olsun diyor. Ben seninle diyor şarapçıya bile giderim. Helali hoş olsun diyor. Eyvallah abim benim. Hasan Bülent Su abimiz demiş ki, Kazım arkadaşım, bana bir sponsor gerekiyor yeni bir Apple alabilmem için. İyi güzel yayınlar dedim. Abi varsa bana da söyle. Mesela bir iPhone, bak. Her akşam göstermekten bıktım. Bir utanmıyorsunuz bir kardeşinize. Ya ne olacak, iPhone'un son modeli ne ki ya? iPhone 17 değil mi? 17 Pro Max. Bu 12. Bundan sonra 5 tane çıkmış. Bak fişten çıkaramıyorum. Çıkardığım an yayını bitirmez. Bitiyor şarjım. Garibanız. Hadi tutun elimden.

varmış ha. Ben öyle bir sanatçı var mı diyordum. Hurşit Hoca'ya. Şimdi der bana. Kardeşim sen Mehmet Topçu'nun şarkısını çalıyorsun da benimkini niye çalmıyorsun diyebilir yani, değil mi? Evet, neden yorulduysanız yazabilirsiniz sevgili dostlar. Merhaba demiş Glenn Rogo. Kardeş bu ismi nereden buldun? Ne demek? Ne bunun anlamı ya? Rogo olarak okuyorum hep de. He? Maruf merhaba. Peki bakalım. Kuşağının %51'i üniversite diplomasını para israfı olarak görüyorlarmış efendim. Bence de. Herkes düşünsene, herkes üniversite mezunu olursa ne olacak yani? Kim ya? Kim gidecek Ahmet Mirza abimize emekli yapacağız, kuaförlüğü bırakacak? Kim kuaför olacak kardeşim? Allah Allah. Kuaför olun desek ben üniversite mezunuyum diyeceksiniz. Değil mi ama? He? O yüzden Z kuşağı bak, dünyanın her yerinde bu geçerli zaten. Hele hele Amerika'da berbat. Berbat. Amerika'da bak, benim kızımın okulunun direktörü profesör, adam profesör olmuş, hala da üniversiteye başladığı zaman çektiği krediyi ödüyordu adam. Ya Cemile hoş geldin. Nasılsın?

yağmurlu bir Hamburg akşamından saygılar demiş. Yağmur mu ya? Aa hakikaten. Aa inanamıyorum. 15 dakika sağ tarafıma bakmadım. Ne hale gelmiş? Hamburg yağışlı. Olur olur. Bazen o da olur. Niye böyle karamsar şarkılar istiyorsunuz ya? Benimki diyor Apple'ın daha diyor 8 numarası diyor. Hasan Bülent abi. Abi yapacak bir şey yok valla. Kusura bakma. Ha şunu söyle. Reis benim emekli maaşıma zam yapsın alayım sana bir tane. Ha bu kadar basit yani. Kurban Bayramı'nda 4000 lira verdi. 4000 liraya bir tane kuzu alabiliyor musunuz Türkiye'de? Alamıyoruz. Niye verdin? Vermesin ya, geri alsın istemiyorum ya, geri alsın. Ayıplıyorum bu cep telefonu üreticilerini. Yanında bir de ne diyor? Tip box vermeleri lazım. Ne demek o? Ha cebimizde... Ha. Cebimizde priz mi gezdiriyoruz diyor. Vallahi ama eskimiş yani. Ne yapacaksın eskimiş?

0: Bugün eski genel başkanı CHP'nin Kılıçdaroğlu bir video paylaştı. Abi adam hayatının hatasını yaptı. Zaten hep hata yapan bir adam. Bak yeniliyor seçimlerde. Bari ya şey yap yani, niye sen yorumu kapatmıyorsun? Böyle bizim gibi açık bırakmış yorumu. Herkes yorum yapıyor. Twitter'da bir ara baktım, 3000 kişi yorum yazmış videosunun altında, 3000'in üstünde hatta. Yeter düş yakamızdan neler yazıyorlar adama. Ya yapmayın, bırakın zaten. Ya ona reis vurmuş zaten, bir de siz vurmayın ya. Ege bölgesi de yağmurlu bugün demişler. Peki Ramazan abi hoş geldin, iyi akşamlar dilerim. Abi hayal ya, madem ki böyle birazcık sosyal medya danışmanlarında bile iş yok yani. Adamı gaza getirip yorumu açık bırakıyorlar. Aman Allah'ım, ne yorumlar gördünüz mü? Twitter kullananlar bir bakın. Eyvah eyvah. Anladım. Tövbe, birisi bana Twitter'da o yorumları yazsın, ben bir daha Twitter'a bile girmem ya. Burşit'ten fırçayı yedik efendim. Şarkının arasına girmedi. Yayının sonunda senin için baştan sona çalacağım onu. Hadi bakalım. Allah, önüne gelen bana fırça atıyor. Buldunuz, anası yok, babası yok. Hemen fırça atın. Hemen. Şimdi çalacağız Hurşit, hiç acele etme, senin şarkını çalacağız. Ülkelerin en havalı mesleklerini seçmişler efendim. Türkiye'de, canımız memleketimiz Türkiye'de en havalı meslek savcı olmak. Savcı bey, değil mi? Savcı hanım, savcı bey. Savcı oraya, savcı buraya, değil mi? Çin'de ise bilim insanları havalı görünüyormuş. Onların mesleği havalı görünüyor. Almanya'da doktor oldun mu tamam, bitti. Havalısın kardeşim, doktorum da doktorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde yananı söndürün diye itfaiyeci. Evet, itfaiyecilik en havalı meslekmiş. Rusya'da askerlik, Japonya'da yazılımcı olmak, Fransa'da ise hemşire olmakmış. Allah Allah. İlginç. Yavuz abicim teşekkür ederim, hoş geldin.
1: Sönmüş umutların, bulamamışsın.
0: Şaban Gedik, başkasının olmuşsun. Köroğlu ailesine selamlar, tüm tanıyanlara demiş. Abi Şaban Gedik'i nasıl bulacağız şimdi? Var mı bizde bakalım?

Abi o dediğin şarkı yapay zeka şarkısı. O yüzden sistem bulmuyor. İdare et. Evet, Hamburg'un en havalı mesleği ise terzilikmiş, değil mi? Yavuz abi, havalısın vallahi. Helal olsun. Helal olsun. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da en havalı meslek sayılan doktorluk üstüne efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin ameliyat sırasında dalağı yerine karaciğer alınan hasta hayatını kaybetmiş. Operasyonu gerçekleştiren doktorun çok benziyorlardı. Karıştırdım savunması yaptığını. Ay, sen nasıl doktor olmuşsun ya? Adama bak, dalakla karaciğeri karıştırıyor. Yanlışlıkla olmuştur diyor. Tövbe. Gel de çıldırma.

Dünyanın en garip ama insanca fikirleri diye bir paylaşım yapmışlar sevgili dostlar. Yani farklı kültürlerin insanları merkeze alarak yapmışlar bunu. Neymiş acaba o fikirler, bir bakalım hep birlikte. Japonya'da mesela çalışan insan böyle masanın başında uyuyup kalıyorsa o tembel değilmiş efendim. Onu tembel olarak görmüyorlarmış Japonya'da. Çok çalıştı, yoruldu diyorlarmış. O Türkiye'de olsa var ya, şöyle ense boşluğuna bir tokat ya. Kalk, kalk çalış. Değil mi? Kalk çalış. İsveç'te bazı AVM'lerde erkekler sıkılmasın diye oyun alanları yapmışlar. Neden? Neden? Hadi bilin bakalım, neden yapmışlar bu oyun alanlarını İsveç'te? Var mı tahmin yürütebilen? Dağcı komando, hoş geldin. Burada jandarma komando. Ne havalısınızdır ha valla. Askerse şu an bu bizi takip eden kardeşimiz komando. Askerlerin içinde böyle en yakışıklısıdır değil mi? O kamuflaj elbiseyi giydim, bir de yapmış oldukları o eğitimden dolayı hepsi böyle...

Tahmin yürütebilen var mı? İsveç'te ne demek? Doktor diyor, narkoz kendine yapmıştır. Fıtı fıtı. İlyas abicim. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'da. Dalak yerine karaciğerini almışlar adamı. Sonra diyor ki yanlışlık oldu. O Türkiye'de yapsın da ya, gösterim ona. Valla. İlyas abi. Çay içiyorum, haberin olsun. Ha, pardon, kahve içiyorum. Yakında İlyas Baş yayına gelmeyecek, kaçacak. Bıktıracağım çünkü onu. Peki, kimse tahmin edemiyor. Efendim, İsveç'te bazı alışveriş merkezlerindeki erkekler sıkılmasın diye oyun alanları yapmalarının sebebi, erkekler kadınlara kredi kartını veriyormuş. Kadınlar alışverişi yaparken erkekler de orada, affedersiniz, sap gibi beklemektense işte masa topu, işte bilgisayar oyunları falan oynasın diye bir oda yapmışlar. Güzel. Vallahi güzel. Onlara ben küstümle. Hatam var her özümde. İtalya'da bazı kasabalar insanlar geriye taşınsın diye 1 euroya ev satıyorlarmış. Evet, onu biliyorum. Geçtiğimiz yıllar bayağı oldu, bir 5 sene önce ben de düşündüm alayım diye. 1 euroya size evi veriyorlar efendim. Evet, İtalya'da 1 euroya kocaman evi alıyorsunuz. Ama evin restorasyonunu siz yapacaksınız, siz oturacaksınız. Yani o kasabadaki nüfus artışını yükseltmek için eski kullanılmayan, devlete ait olan binaları sadece vatandaşlar geriye dönsünler diye böyle bir kampanya yapmışlardı.

0: istiyorsun? Tamam, hadi bakalım. Danimarka'da bazı şirketler toplantıları yaparken, Danimarka biliyorsunuz hemen yanımızdaki bir ülke bizim. Toplantıyı ayakta yapıyorlarmış sevgili dostlar. Böylece gereksiz yere uzatmıyorlar. Ama oturdukları zaman böyle yayılıyorlar, tamam mı? Ama ayakta olunca hemen bitti, toplan. Anlat, ne anlatacaksan anlat git.
1: Haber yok yer altından. Bu kurda ormanda inan ki her yer.
0: Singapur'da yaşlı insanlar yolu yavaş geçebilsin diye trafik ışıkları ekstra uzun tutuyorlarmış efendim. 45 saniye.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden.
0: Yani karşıdan karşıya 45 saniyede geçsin diye. Ben de burada bazen görüyorum. Bunu size de denk geliyordur. Mesela kırmızı ışık yanında araç kullanıyorsunuz. Yaya olarak geçecek kişi inadına böyle, hani siz orada boş olsa geçebileceksiniz ya, sizi böyle geçirtmemek için oradan. Adam o kadar yavaş hareket ediyor ki, yavaş hareket eden kişi 15 yaşında ya, var ya fırlama ya. Belet. İbrahim hoş geldin.

Türkiye'mizde ise yani garip ama güzel alışkanlıklardan bir tanesi. Aslında bana kalsa keşke o durumda olmasak ülke olarak. Keşke onları yaşayacak ortamlarımız olmasa, ekonomik olarak daha güzel bir şartlarda yaşayan ülkenin insanları olsak. Türkiye'de askıda ekmek sistemiyle insanların hiç tanımadığı biri için önceden ekmek satın alması garip ama güzel bir alışkanlık diye bildirmişler. Keşke insanlar işte askıda ekmeğe muhtaç kalmasa. Esas onu sorgulamamız gerekiyor.

Hanımıyla alışverişe gitmek zorunda olan beyler içindir demiş. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Yanlışlıkla adam ölüyor abi diyor. Ali Kaya. Sen niye yanlışlıkla lahmacunu sucuklu yapıyor musun? Yapmıyorsun. Niye? İşine saygıdan dolayı. Şimdi dünyada bir yalnızlık sendromu yaşanıyor değil mi? İnsanlar mesela yalnızlık çok kötü bir şey aslında. Bak bir alıştırırsanız kendinizi yalnızlığa kalabalığın içine girmekte zorlanırsınız. Ciddi diyorum bak. Vallahi. Yani öyle bir hale geliyorsun ki yalnızlık. Mesela ben bazen yalnız kalmayı çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Kafamı dinliyorum. Oo sakin. Hiç kimseye cevap vermek zorunda değilsin. Tamam mı? Böyle kafan rahat oluyor. Ama mümkünce hep bir şey soruyorlar. Şu mu böyle? Japonya'da belli şehirlerinde Japonya'nın yalnız hisseden insanlar için sarılma kafeleri yapmışlar efendim. Evet, yalnız hissedenler gidiyor orada birbirine sarılıyor. Demek ki bazen de ten teması önemli, değil mi? Hani hep derler ya dünyaya, hayır efendim dünya kötüye gitmiyor. Sadece iyi haberler az konuşuluyor. Hani kimse bana demesin ya dünya elbette kötü olan olaylar mutlaka vardır ama iyi şeyler de oluyor. Biz negatifliğe alıştık özellikle korona döneminden. Korona demişken bu yeni çıkan bu harta bilmem ne virüsü var ya, koronadan beter bak, Allah göstermesin. Bir evlere kapatırlarsa bizi, yandı keten elva. Ciddi diyorum yani. Ciddi diyorum, şimdiden onun zarfını atıyorlar bile bizlere. Aman şöyle yapalım, aman böyle yapalım. Hı? Değil mi? Yapıyorlar, vallahi yapıyorlar. Evet. Öfkeyle sustum diye ardından. Almanya'daki araştırmaya göre en yüksek, yani Almanya'da bulunan insanların içinde en yüksek servet düzeyi 55 ile 64 yaşında. Moruklara bak ya. En büyük servet onların elindeymiş. Uzmanlar ev sahipliği ve uzun yıllar süren düzenli birikim zenginlikleri belirleyici olduğunu söylüyordu. E tabi belli eskiler yani. Ben tamam 54 yaşında değilim, ben daha 35'im ama yani Allah Allah, Esat abi de diyor felaket yağmur yağıyor diyor. Abi burada yağmur yok ya. Hafif hafif çiseliyor. Gönder gelsin abi, gönder gelsin. Şimdi mesela Türkiye'de şey soruyorlar. Ya diyor, gelenlerle konuşuyormuş işte, bazıları diyor ya sosyal medyada görüyorsunuzdur. Diyor ki ya git bak diyor, hani diyor memlekette diyor şey var mı diyor. Yokluk yok diyor. Kafelerde herkes diyor işte bir tas kahveye 200 TL 250 TL verip içiyor. Neden onu yapıyorlar biliyor musunuz?

Semih Cenk cumartesi günü Hamburg'da canlı konseriyle. Bir de sensiz kalamam. Ürün yerleştirmesi gibi oldu ya. Çöllerde su gibi. Şimdi mesela konuya geri dönelim. Adamlar kafelerde gençler. Ya 85 milyon nüfusun olduğu bir yerde 3 milyon insan kafeye gidiyorsa o ülkenin durumu, maddi durumu iyi olduğundan değil aslında. Ben size söyleyeyim mi neden? Adamlar diyor ki ya zaten diye bir kahve parasını biriktirsem de benden bir şey olmaz diyor. Bari diyor gideyim havamı atayım diyor işte diyor. Marka telefon alayım taksitle diyor. Kahvemi içeyim diyor Starbucks'ta. Dünyanın en çok Starbucks olan ülkelerinden bir tanesi Türkiye, biliyor musunuz? En çok, evet, yanlış duymadınız. Bir bakın herkes en marka telefon kullanmıyor. Biz çünkü marka hastası bir toplum. İşin gerçeği bu. Telefon demişken Danimarka'daki uygulama yürürlüğe girdi. Bu arada konudan konuya zıplama diyecek şimdi Esat abi ama desin bir şey olmaz. Danimarka'da çocuklar sınıfa girerken efendim küçük kutular var böyle kilitli. Telefonlarını oraya koyup ders bitinceye kadar telefonu, ondan sonra iPad'lerini, bilgisayarlarını alamıyorlar yanlarına. Böyle daha güzel yani, değil mi? Çocuklar mesela okul bitinceye kadar bunu almıyorlar. Kalıyor orada. İmtihan bu, hayat imtihan. İmtihan demişken 69 yaşındaki kadın 960. denemesinde ehliyet sınavını geçmeyi başarmış. Neredeydi? Güney Kore'de. Evet, Güney Kore'deki.

21 yaşındaki genç kendi rızam olmadan doğduğum için çalışmayı reddediyorum demiş. Ne güzel çocuğa. Doğru, Elon Musk da diyor ya, dünyanın en zengin adamı. Yani benim diyor çocuğumun bana karşı sorumluluğu yok diyor. Benim ona karşı sorumluluğum var diyor. Ben istemeseydim o olmazdı diyor. O yüzden diyor onun diyor bütün sorumluluğu bana ait diyor. Her şeylerini ben karşılamak zorundayım diyor Elon Musk. Para var tabii, konuşuyor.

0: Ali abicim teşekkür ederim, hoş geldin. Bizim bakkalda da Ramazan gider 10 ekmeği geçmeyen uygulama oldu, tekrar kaldırıldı diyor. Hakan Türen abim İzmir'den. Hakan yollarda, takip edin Instagram'da. Hakan Türen.
1: Başuryan
0: İyi akşamlar.
1: Çal senden alınmış her yılı çal. Neler kattı bana mağlubiyetler, yavaştan yandırma ya, ölümlüyetler.
0: Nur Hanım, dediğim gibi yani keşke askıda ekmek olay olmasa. Herkes kendi ekmeğini kendi alabilecek ekonomik durumu

Bugün akşam saat 20'de Almanya saati, Türkiye saati, yok 21'de Almanya saati, Türkiye saati 22'de UEFA Kupası'nın finali var. Beşiktaş stadında izleyeceğim. Aston Villa kazansın istiyorum. Bana ne ya, kim kazanırsa kazansın, güzel maç olsun. Ama Beşiktaş'a yeni sportif direktör gelmiş. Siz burada şahitsiniz bak. Bundan sonra Beşiktaş berabere kaldığı zaman teknik direktör istifa yazacağım. Öyle Sergen'e sabretmeyen taraftara ben de böyle ders vereceğim.

0: Siyaset bilimci Onur Yılmaz demiş ki efendim, dünyanın hiçbir ülkesinde 8 yıl süren ekonomik kriz olmaz. Bu bilinçli yapılıyor. İktidar 2018'den beri seçimlere girerken faizleri düşürüyor. Seçim bittiği anda faizleri artırmaya başlıyor. Çünkü iktidar şunu çok iyi biliyor. Seçim öncesi zenginleri mutlu etmeli ki seçim dönemi onlardan fedakarlık isteyebilsin. Türk toplumu seçim ekonomik olarak son bir yıla bakarmış. Yani bir yıl içinde mesela biz emeklilere reis tak zamı bir uzatıyor, yükseltiyor hemen. Adios ekonomi güzel kardeş. Oylar. Evet, iktidar oy vermeye eğilimli oluyorlarmış. Bu bilimsel olarak siyaset bilimcisi Onur Yılmaz da bunu açıklamış. Yani ülkelerin hepsinde ekonomik rahatlık olduğu anda bir sene öncesinden mesela şimdi güzel bir zam gelse seneye Nisan'da bir seçime gidiyoruz dese reis, biz unuturuz sıkıntılı günleri, cepte o an 2-3 aylığına biraz fazla, bir tık fazla paramız olacak değil mi? Ha Esat abi, nasıl emeklisin değil mi? Ha? Acemi balık. Evet diyor, bayağı yağmur yağıyor diyor. Ya kardeşim, kafam buluyorsunuz ya. Ne yağmuru ya? Tabii ben şeker gibi adamım diye, erimeyim diye doğa bile beni böyle düşünüyor. Hamburg'da yağmur yağıyor diyorlar, burada bir şey yok. Camdan bakıyorum ya. Ben diyor 59 yaşındayım diyor. Ablanım senin diyor. Abla. Kaybetmekten korkanlar zaten kazanmayı hak etmiyor demiş ünlü filozof Ali Kaya.
1: Beni kalbimden vuranlar var ya, sürüne sürüne sürüne kapımı çalacak.
0: Ha, biraz önce söylemiştim yani, şimdi bu kahveyi, şu kahve, bir tas kahveyi mesela Türkiye'de gidiyor gençler. O kardeşim içiyorlar. Para var bunlar. Ya para olduğundan değil. Çocuklar diyor zaten yok diyor, bari diyor keyfimizi sürelim diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde 16.864 adet şubesi varmış Starbucks'ın. Çin'de 8.000 adet, Güney Kore'de 2.000 adet, Japonya'da 2.000 adet, Kanada'da 1.400, İngiltere'de 1.400, Türkiye'de, bak Türkiye'de, yani şimdi Amerika ile bir tutamayız çünkü Amerika Türkiye'nin kaç katı nüfusu, yani nüfus olarak 300 milyonun üstünde adamlar. Ama bizde 762 tane Starbucks varmış. Düşünün ya. Bir de Starbucks'ta gençler kahve içmeyi havalı bir şey zannediyor.

Bak Bekir abi, kafa yapıyorsunuz. Biliyorum, birlik olduğunuz, tamam mı? Birlik olduğunuz benimle kafa buluyor. Altona'da diyor şimşek var diyor, yağmur yağıyor diyor. Ya yok abi, yok ya. Güneş var burada. Dermişim. Evet, sizi en çok ne yoruyor? Devam ediyor programımız. Anlatın bakalım, en çok neye yoruluyorsunuz?

Yemeklerde tuz kullanıyor musunuz? Ha? Var mı içinizde tuz kullanan? Aşırı tuz ha benim de. Ben mesela benim yemeğime hiç tuz atmayayım. Ben hiç anlamam tuz olup olmadığını. Aramıyorum yani. Dünyada araştırma yapmışlar. Günlük tuz tüketiminde Çin bir numaradaymış. Çin'deki insanlar ortalama kişi başına 11 gram tuz tüketiyorlarmış. Evet, 11 gram tuz. Hani üç beyazdan uzak durun diyor doktorumuz ama biz yani Çinliler bizi geçmişler. Bu konuda ikinci sıradayız dünyada. Çok az böyle yani 10.8'de dünyada en çok tuz kullanan. Bak bunlardan bir tane ben, bu tanesi Nazmi Baba. Tamam, Nazmi Baba beni dinliyorsa şimdi, bir tanesi o yazmaz, o dinler izler o. Nazmi Baba daha yemek önüne koyuyoruz adamın, bakmadan hemen alıyor tuzlu alıyor. Ya bir dur, belki tuz yok diyor, siz az atıyorsunuz diyor, tuzu dolduruyor. Benim eniştem, adam neredeyse bir yemeğe bir yemek kaşığı tuz atacak ya. Vallahi nasıl yiyorlar hayret ediyorum onu yani. Japon, Kazakistan 3. Japonya 4. Rusya 5. görünüyor. Dünyada en çok tuz kullanan ülkeler arasındayız. Vay maşallah. Ben Alman emeklisiyim diyor. Esat baba. Emrah'ım hoş geldin kardeşim. Emrah da inanmazsan al sana diyor, görüntüyü atmış. Nereye atıyor ya? Vallahi atmış ya. Yağışlı diyor. Gök gürültülü, fırtına, şiddetli uyarı diyor. Gece saat 2'ye kadar sen ne konuşuyorsun diyor. Yağsın vallahi. Yağsın şakır şakır. Hiç umurumda değil. Şeker miyim Ericem? Yalnız bu sene güzel yaptı. Vallahi güzel yağmur. Hele Türkiye'de müthiş. Şimdi... İnsanlar mutlu olduğunu bir şeyde daha kanıtlamışlar. Hani derler ya, seversiniz mesela çocuklar spagettiyi severler değil mi? Hele bir de böyle soslu falan, böyle değil mi? Kıymalı soslu. Oo, çocukken çok yerdik. O zaman kıyma alabiliyorduk. Şimdi 500-600 lira olmuş Türkiye'de bir kilo kıyma. Makarnanın insanı mutlu ettiğini bilimsel olarak kanıtlamışlar efendim. Yanlış duymadınız. Makarna yapılan araştırmaya göre, hani makarnanın verdiği mutluluğu ne müzik ne spor, hani yakına yaklaşamıyorlar. Evet, mutlu ediyor aynı derecede, fakat makarna manyak bir mutluluk veriyormuş insanlara. Bilim insanları söylüyor. Allah Allah. Ama makarna mı erişte mi diye sorsam size, ben erişte derim. Ne dersiniz? Erişte daha güzel değil mi?

0: Siz gitmediniz mi daha kardeşim?
1: Seni her gören kıskanır.
0: Makarna seni mutlu ediyor mu? Makarna mutlu ediyor mu seni yiyince? Seviyor musun makarnayı? Anneninkini seviyorsun. Başka sevmiyorsun yani.
2: Hepsi et
0: dur. Ne? Ya sen de kurt gibisin, etçi misin, nesin abi sen ya? Allah Allah. Makarna mutlu ediyor, müzik daha çok mutlu ediyor demişler. Sence hangisi? Makarna mı, müzik mi? Müzik.
2: Hala çalıyor kulağımda.
0: Yalancı. Şimdi şuraya koyayım, tamam mı? Güzel böyle etli böyle bir makarna, tamam mı? Ton balıklı falan. Bakın.
2: Şöyle bir şey var, ben 7-24
0: deliyim diyorsun ya.

0: canın diyor lazanya çekmiştim. Lazanyayı sevmem ben. Abi bana mantıyla gel, tamam mı? Ondan sonra erişte. Evet. Ahmet abi erişte bitti. Murat Cömert, görevimi bana yazar mısın? Cumartesi günkü saat kaçta gelmeliyim, onu bir yaz lütfen. Ne diyor, bir ses kaydı göndermiş, dinleyelim.
1: Kazım abi beni iş yormuyor. Beni insanların anlayışsızlığı yoruyor. Beni insanların vurdum duymazlığı yoruyor. Beni insanların ahlaksızlığı yoruyor. Yoksa ben 24 saat çalışsam inanın ki yorulmam.
0: Diyorsun. 24 saat çalışan insan yorulmaz mı ya? Allah Allah, ilk defa duyuyorum 24 saat çalışıp yorulmuyor.

Dubai'de de Rafet El Roman rüzgarı diye paylaşmışlar. Rafet El Roman da benle yaşıt ama çılgınca dans ediyor abi. Müzik demek ki insanı başka bir hale getiriyor. Serkan babacığım baksana ya. Gündem olmuş adam Dubai'de. Abi diyor fotoğrafına ismimi okuma ama ne olursun ismimi okuma de okumayacağım söz veririm okumayacağım ama gönder iki fotoğraf göndermiş sevgili dostlar dinleyicimiz Hamburg'da çok yakınen herkesin tanıdığı abi diyor Fenerbahçe'nin diyor son şampiyon olduğunda böyleydim diyor saçları var tamam mı bu seneyi göndermiş güncel durumum bu abi benim diyor kel

0: Tamam, saat 10.30'da oradayız Murat. Berlin'den diyor müşterim gelmişti. Neresindenmiş Berlin'in? Ali neresinden Berlin'in? Ali! Ali! Sor diyorum sana. Berlin'in neresinden? Ben de yakalayacağım şimdi bakıyor şimdi arkadaşlar. Çıkma telefona göreyim seni. Hadi. Hadi çıkma. Hadi. Hadi çıkma. Hadi. Lahmacun yapıyor. Çıkmıyor telefona.
1: Geldim abi.
0: Kardeşim benim telefonuma çıkacaksın. Bana ne Berlin'den gelen adamdan?
1: Vallahi Berlin plakayla geldiler.
0: Kim abi o? Türk mü?
1: Ama yok. Almanlar geldi.
0: Almanlar. Tabii Angebot'u gençler, duydular.
1: Gençler geldi vallahi.
0: Angebot'u duydular değil mi?
1: Duydular da ama Angebot bugün değil. Onlar benim TikTok'tan.
0: Tamam, yapıştır gitsin. Yapıştır gitsin baba hiç
1: önemli. Ben de yapıştırıyorum abi zaten.
0: Hadi kolay gelsin.
1: İşim eyvallah. Bu benim.
0: Eyvallah. Sağ ol, hadi görüşürüz. Sağ ol, teşekkür ederiz. Başka dertler, katmer, katmer. Abi diyor sana diyor yazdım diyor. Müzik insanı huzurlu ediyor diyor. Allah Allah. Vallahi iyiymiş. Hangi müzik mesela ruhsal olarak sizi rahatlatıyor? Yazın bana. Şunu dinlersem işte ruhsal olarak akşam akşam çok rahatlarız diyebileceğiniz var mı?

0: hayat size güzel. Aa, bizim çocuklar. Gelme istemiyorum. İstemiyorum, hayır. İstemiyorum, gelme. Ece nerede? Ece nerede? Ece nerede? Nerede? Geldi mi? Bir sordunuz mu?
1: Sorduk.
0: Ne kadar?
1: Ne? Daha bilmiyorum. Hatta dedim 15 falan sandım.
0: Tokatlarım 15 olsa ben orada. Peki. Terlemiş. Yağmur mu yağıyor hakikaten? Hadi ya. Aa, kızlar nasıl ıslanmış ya. Ben de inanmıyorum. Yağmur yok diyorum. Herkes de fırtına. Buyur. Heh, buyur. Evet, buyur. Ha, işte hello. Bu. İşte hello. Nasılsınız efendim? İyi misiniz?
2: İyi, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Sağlığınıza duacıyız. Mutlu musunuz?
2: Çok mutluyum.
0: Evet, bizim için önemli.
2: Ama hava çok güzeldi, bir anda çok bozdum.
0: Olsun, bir şey olmaz canım, o takma. Cumartesi günü hava güzel olacak. Bizim için önemli.
2: Cumartesi günü. Tabii tabii. Bizim için önemli olan cumartesi
0: günü. Tabii canım, şimdi istediği kadar yağabilir, sorun yok yani.
2: Aynen öyle.
0: Şunlara bak bak. Şunlara bak. Ne ya? Kızım, fotoğrafınızı mı çekiyoruz da böyle? Evlilik fotoğrafı çektirenler gibi sarılmışlar birbirlerine.
2: Ne? Onlar zaten biraz şüpheli.
0: Nasıl sarılın bakayım bir de, ne demek istiyorsun kız sen? Bir daha sarılın bakayım birbirinize. Aa, ne güzel sarılıyorlar, bakar mısınız? Şımarıklar. Peki, hadi bakalım. Haline, altın döviz, bozdum, boş. En havalı meslek nedir?
2: CEO.
0: He? CEO. Ne CEO'su?
2: CEO.
0: He, bir yerde yönetici olayım, evet. Da nerede olursam olayım diyorsun.
2: Şeyde bir çok havalı bir meslek. Değil mi? Ama gerçekten CEO olmak istemez miydin abi?
0: Yok canım. Allah yazdıysa bas.
2: Niye?
0: Yok ya, deli miyim ben? Ben kendimden uğraşamıyorum. Binlerce insanın işiyle
2: ama
0: mi uğraşıyorum?
2: Ama doğru. Allah çok işle uğraşıyorsun. Hiç. Sence abi?
0: Bence en güzeli radyoculuk. Valla canın istediği, evet. Mesajı okuyorsun, canın istemedin. Baktın, seni okumuyorsun, geçiyorsun.
2: Vallahi ya.
0: Yani, sessiz olun. Köpeği seviyorsanız ama sevin de sessiz olun. Namınız yürüsün. Yani diyorsun ki, CEO olacağım diyorsun ya. Yani.
2: Olamam abi ya.
0: Neden?
2: CEO nasıl olayım?
0: Nasıl?
2: Vallahi
0: okulu bitirirsin, olursun. Allah Allah.
2: Hayat ya.
0: He?
2: Şans.
0: Ama şimdi CEO her ya, illaki bir gidip de bir fabrikanın CEO'su olmana gerek yok. Bizim
2: şirket,
0: ofisin CEO'su.
2: Şirket.
0: Ha, şirket CEO'su olacaksın. Büyük bir şirket olacak o zaman. Küçükleri, evet. Kabul etmiyoruz.
2: Kabul etmiyorum.
0: Özel şoför ister miyiz?
2: Evet.
0: Ya?
2: Aynen.
0: Sen o zaman sabahları kuaföre de götürsünler beni falan dersin.
2: Evet.
0: Giyimler ayrı değil mi? O CEO'lar hep böyle, mesela dizilerde görürüz ya. Ben dizilerde hiç işçi görmüyorum. Neden? Hep böyle CEO'lar ya da CEO'ların eşleri. Hiç adamlar
2: i̇şte
0: çalışmıyorlar.
2: İkisi de oluyor. Hmm. Çatışma oluyor. Bir işçi oluyor, bir CEO oluyor. Patron, stajyer.
0: Ama bak, Yorgun 58 de demiş ki en güzel meslek arbaş dost. Ne demek biliyor musun?
2: Hayır.
0: Abi? İşsiz. Çalışmıyorsun, maaşın devlet ödüyor. Mis, tıkır tıkır.
2: Bir şey duydum.
0: Ne duydun?
2: Sorabilir miyim?
0: Sor.
2: Almanya'da işsiz maaşın mı? Ya işsize bir şey varmış.
0: Para var.
2: Değil mi?
0: Çalışmıyorsan tabii, yorulma. Mesela sen şimdi desen ki ben çok yoruldum.
2: O zaman hiç çalışma.
0: E zaten öyle yapıyorlar. Bir kere işsizlik maaşı almanın tadını alanlar bir daha işe gitmiyorlar. Gitmiyor adamlar.
2: Abi yerleşik düzen nasıl kuruyoruz?
0: He?
2: Yerleşik düzen nasıl kuruyoruz?
0: CEO'luk diyor meslek değil, sadece yüksek bir konum diyor. Hı. Hadi bakalım. Hı. Ne diyeceğim bu konuda?
2: Hı? Tamam işte, yüksek konum.
0: Ha, sen diyorsun ben havalı olayım da kardeşim.
2: Yani,
0: ne olursa olsun havalı.
2: Ama gerçekten çok havalı bir meslek değil mi?
0: Bilmiyorum.
2: Mesela şirket CEO'susun yani.
0: Ben hiç. Bence mesela
2: benim
0: ben.
2: Benim gözüm çok yukarılarda herhalde, ya da bilmiyorum.
0: Olsun tabii canım. Hedefi yüksek tut.
2: Değil mi?
0: O hedefe ulaşırsın ya da ulaşmazsın ama yüksekte olsun hedefin. Yani hedefi yüksek tuttuğun zaman, hayallerimin peşinde gittim ama beceremedim dersin. Öbür günce ya keşke bunu yapsaydım demezsin ya.
2: Yani.
0: Hayatın içinde bu var ya. Bakıyorsun insanların en
2: bence
0: büyüksün.
2: Şey de çok havalı.
0: Ne?
2: Çok dil bilmek.
0: Çok dil.
2: Evet. Ben çok isterdim mesela.
0: Benim
2: gerçekten
0: kız o zaman çok havalı.
2: Çok havalı. Gerçekten Mitra havalı bir insan.
0: Değil mi?
2: Ona buradan kalp yani.
0: Fakat
2: kaç dil biliyor?
0: Bilmiyorum ki, 7 mi 8 mi?
2: Abi.
0: Tabii.
2: Tanışalım.
0: Bir kere babasının kalbinin dilini biliyor. En çok sevdiği o.
2: O zaman 7 diyorsak bir 8 diyoruz ona. Bir tane de ona ekliyoruz.
0: 8 tabii. En büyüğü o ya. En çok. Sen de mi babacısın?
2: Evet. Hı? Yani anne babacımı?
0: Hayır. Mesela hep bu yalan vardır. Ya işte anneni mi çok seviyorum, babanı mı çok seviyorum? Kardeşim mutlaka çocuklar bir tık anneyi ya da babayı vardır ya. Her annenin işi mesela kaç kardeşsiniz?
2: 3.
0: 3 kardeş. Annenle babana sorsak der ki üçünü de eşit seviyorum. Hayır, sevmez. Yalan. Birini
2: abi
0: bir tık fazla severler.
2: Şey yapma, doldurma vallahi.
0: Ama doldurma
2: değil. Bir de ortancayım biliyor musun?
0: He?
2: Ortancayım ben.
0: E tamam, olabilir.
2: Ortancılar.
0: Ne?
2: Gariban.
0: Gariban mı?
2: Evet, ortanca çocuk her zaman böyle arada kalır.
0: Ben bir şey okumuştum. Hatta dur bulabilirsem onu seninle de paylaşayım. Ama ablamı bulmam lazım ben. Ablamla onu paylaşmıştım da ne zaman paylaştım? Dur şimdi söyleyeceğim sana bak. Sesi kısarak paylaşayım. Evet. Kardeşlerin diyor, bak diyor, kardeşlerin içinde diyor. Okuyamıyorum ki, buradan da sesi yayınlamadık mı oldu? Dinleyicilere dinletelim mi? Dinletelim. Sevgili dostlar, size de dinleteceğiz. Bir dakika. Siz katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Şimdi bak böyle, tamam mı? Dur baştan alalım. Gel, alabilecek mi bakın? Şöyle baş alıyoruz. Bakın hep
3: bakın,
0: birlikte.
3: Kardeşlerden küçük olanı zeki ve paragözdür. Büyük olanı saf, iyi niyetli, duyarlı ve herkese inanandır. Ortancası ise ne kadar alengirli iş varsa hepsinin içerisindedir. Kesinlikle. Bakın hiç sekmez.
0: Allah Allah.
2: Biz tamamen.
0: Ya valla. Ama ben alengirli işim yok ki, ben buraya gidiyorum geliyorum mesela. Küçük kardeşim. Ben ortancayım. Küçük kardeşim parayla işim var. Ablam biraz saf bir. Saf derken temiz kalpli. Hep bizim için bir şey yapar. Ben hayatını bize adamış. Abla da öyle olmalı zaten,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, benim ablam da öyle.
0: Ya?
2: Kıpır geldi.
0: Gelsin, bir şey olmaz. İşsizlik parası alıp asalak olmak iyi bir şey değil. Küçük hanımlar, siz inanmayın şu parayı alıyorum diyenlere diyor. Hani işsizlik parası. İşsizlik parası alıyor da. Ya bilmiyorum ki.
2: Şartları mı var?
0: Tabii şartları var. Çalışmış olman lazım daha önce. Çalışmayan bir adama niye işsizlik parası?
2: Yani işte öyle düşününce.
0: En azından bir 18 ay çalışmış olman lazım.
2: 18 ay çalış, sonra yat.
0: Ya bak işte aynen onu yapıyorlar.
2: Tavsiye değil bu arada. Sadece bir düşünce.
0: Düşünce. Ama öyle düşüncelere girme daha senin yaş. Kaç yaşındasın şimdi?
2: 16.
0: Benden diyor çok selam söyle o cici kıza diyor. Lahmacuncu abiniz.
2: Ali abi.
0: Bir kalp at Ali abine. Bir kalp at Ali abine. Evet işte bu.
2: Teşekkür ederiz.
0: Yayın bitti.
2: Çok hızlı geçti ya bugünkü.
0: Tabii ya, nereye gittiniz bugün?
2: Bugün Rathaus'a gittik.
0: Evet, Rathaus'a gittik.
2: İçinde gezebilsek güzel olacaktı ama gezemedik.
0: Başka bir şeyler almışsınız orada.
2: Evet.
0: Ne? Niye bu kadar çok olmuş?
2: DM turu.
0: Kızlar böyle çok mu meraklısınız böyle kremler falan? Evet. Erkeklerin hiç alakası yok ya. Odun gibiyiz biz.
2: Yani
0: diyor bir de.
2: O anlamda değil mi? Merakı yok manası.
0: Evet, erkek çocukların merakı yok.
2: İşte bugün bir sürü vitamin, serum, kremler.
0: Ya serum? Niye, hasta mısın?
2: Hayır abi, öyle bir şey değil o yüz şeyi.
0: Ya senin daha bu yaşta yüzüne ne sürüyorsun?
2: Kendine değil.
0: Annene. Kaç yaşında annen?
2: 40.
0: 40? Ana.
2: Kadınların yaşı sorulmaz
0: niye?
2: Ya.
0: Niye?
2: Öyle.
0: Ne olacak ki? 40 yaşın genç.
2: Öyle.
0: Baban hala çıtır diyordur annene. Ha? Diyor mu? Hiç öyle laflar duyuyor musun?
2: Yani ben duymuyorum abi.
0: Aa, baba diyeceksin, Kazım abi söyledi, çıtırım benim diyeceksin bundan sonra anneme.
2: Tamam abi.
0: Tamam. Annen diyecek, kızı seni bir daha almaya.
2: Bir dakikamız kaldı.
0: Efendim?
2: Bir dakika.
0: Aa, veda etmeliyiz. Evet. Evet, ortancamız öyleydi. Küçük olan bendim, hiç de öyle değilim. Bundan sonra olurum para göz demiş. Bak gördün mü, küçük olan oymuş. Nurhan Hanım küçüktüm diyor ama para göz değildim diyor.
2: Vallahi bilmiyorum. Küçükler öyle oluyor ya.
0: Evet. Küçükler hep
2: benim
0: öyle.
2: Benim küçüğü gerçi daha çok küçük de. Sekize girecek.
0: Daha bebek ya, 8 yaşındaki. Değil mi? Sen abi onun yanında konuşma. Idılık diyorsun da.
2: Hayır, ben onu çok seviyorum.
0: Seveceksin ben, tabii kardeşin ya. Yani. Kardeşin tabii, seveceksin. Vurgunum sana, vurgunum sana. Hani şarkı diyor. Ya bu Hurşit, Hurşit bir insan kaç ayda doğar? Biliyor musun?
2: 9.
0: He?
2: 9.
0: Evet, 9 ay. 9 ay. Bu Hurşit 6 ay. 6 ya da 7 aylık doğmuş. Kesin 7 aylık. Kesin diyor bak.
2: Yapacağız istek parça.
0: Onun şarkısıyla vedayı yapacaktık bugün bu şarkıyla. Bu şarkıyla Safiye Doğanay.
2: Ses açayım biraz.
0: Aç. Vedamızı yapalım öyle aç. Dur. Vedamızı yapalım. Peki. Efendim bugün bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah uzun bir aradan sonra Erdinç kardeşimle birlikte canlı yayında olacağız. Tide Radyo'da. Öncelikle Five Broker, Nermin Halis Başbuğ kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar kardeşimiz, şu gördüğünüz görüntülü televizyonun, radyonun size ulaşmasını sağlayan ana sponsorumuz. Çok teşekkür ederiz. Yıllardır bize desteklerini esirgemiyorlar. Rose Gül Mobilya hem Halstenbeck'te hem de Lübecker Strasse'de Mansur Gönüllü kardeşimize teşekkür ederiz. Tabii ki bu stüdyoyu kullanmamızı sağlayan City Şıprahen Tercüme Ofisi'ne de değil mi bir teşekkür etmemiz gerekiyor.
2: Teşekkür ederiz.
0: Gerçi para ödemiyor ama sponsorluk için.
2: Şey mi bu tabelada
0: tabii,
2: yazan?
0: Tabii tabelada yazan kim?
2: Kim?
0: Kim ne?
2: Melek abla.
0: Tabii. Hiç para falan ödemiyor radyo. Böyle bir şey olur mu? Peki, hoşça kalın efendim. Hadi alasmaldık da.
2: Hadi görüşmek üzere.
0: Yarın yine, sabah görüşürüz.
2: Yarın kaçta?
0: 9.
2: 9'da yayındayız. Erdinç abimizle.
0: Erdinç abiyle. Hadi hoşça kalın. Bay bay.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: baba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.